0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Merhaba değerli dostlar. Sesimin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Sizler şu saat itibariyle Diyanet Radyo'ya kulak veriyorsunuz. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostlar, en son programımızda bahsettiğimiz gibi bugün ölüm karşısında müminin durumundan, ölümü hatırlamaktan, ona hazırlanmaktan bahsedeceğiz. Dünyada hepimize er veya geç gelecek olan ölüm kadar açık bir gerçek yoktur. Ölüm her bugünün bir yarını, her gecenin bir gündüzü ve her yazın bir kışı olmasından daha kesindir. Ölüm sırf yokluk olsaydı yapılacak bir şey kalmazdı. Bazı insanlar aslandan kaçar gibi ölümden kaçarlar. Ama ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, yine bir gün ölüm onları yakalar, koktukları başına gelir. İnsan yok olmayı istemediğine ve ölüp gitmekle yok olmayacağına, sadece bir dünyadan diğerine geçeceğine göre, işte bu noktada ölüme ve ölüm sonrasına hazırlık ihtiyacı kendini göstermekte. Ölümden sonraki hayatı hatırlatan en belirgin şey yine ölüm olduğu için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: lezzetleri yok edeni, yani ölümü hatırınızdan çıkarmayın. Ölüm gelmeden önce ona hazırlanmayı hidayet alameti sayan Resul-i Ekrem Efendimiz, bir gün Abdullah bin Ömer'in omzuna elini koymuş ve onun şahsında bütün ümmetine şöyle bir nasihatte bulunmuştur: dünyada gurbetteymiş veya yolculukta bulunuyormuş gibi ol. Kendini mezarlıktakilerden say. Hastalanmadan önce sağlığından, ölümünden önce hayatından faydalan. Çünkü sen yarın adının sanının ne olacağını bilemezsin ey Abdullah. Sevgili dostlar, burada şunu da belirtmek gerekir ki, İslam dininde ölümü hatırlamak ve ölümden sonrasını düşünmek, mümine dünya hayatını zindan etmek için tavsiye edilmiş değildir. Aksine söz konusu tavsiye, dünyasını mamur etmesi ve ahiretine de hazırlıklı olarak yaşaması, her iki alem için faydalı çalışmalarda bulunmasından ötürü mutluluk ümidiyle yaşaması içindir. Zira kışlık hazırlığı tam olanı kışın gelişi korkutmadığı gibi, ahiret hazırlığı tam olanı da ölümün gelişi korkutmaz. Mümin dünyadan ayrılırken kıyametinin kopacağını ve ölünce meleklerin önceden ne gönderdiğini, insanlarınsa cenazenin ardından giderken geriye ne bıraktığını soracaklarını bilir. Aslında sevgili dostlar, ölümü hatırlamak aynı zamanda katı kalplerin yumuşatıcı ilacıdır. Bolluk ve nimet içinde olanları gafletten, darlıkta bulunanları da elemden kurtarır. Sevgili dostlar, dünya hayatının çeşitli sahneleri içinde kişi, dayanılması kolay olmayan güçlüklerle karşılaşabilir. Çok sevdiği birinin ölümü, hastalık, kıtlık, fakirlik gibi. Bu tür musibetler karşısında insanların bir kısmı feryat eder, ölümü arzular. Hatta imandan yoksun ya da imanı zayıf olan bazıları intihara kalkışır. Halbuki imanı kemale ermiş ve kesinlik derecesine ulaşmış kişiler, intihara teşebbüs etmek şöyle dursun, ölümü bile temenni etmez. Olana tam bir teslimiyetle rıza gösterir ve Allah'a tevekkül ederler. Şayet başlarına gelen musibetle ilgili kendi kusurları varsa, suçu başkalarının üzerine yıkmaksızın tövbe ederek ilahi rahmete sığınırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis nakledilmiştir: hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü asla temenni etmesin. Şayet şiddetli bir musibete maruz kalırsa o zaman şöyle desin:

0: Allah'ım, kendim için yaşamak hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Ölüm hayırlı olduğu vakitte beni öldür. Yine sevgili dostlar, sevgili peygamberimiz başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Sizden hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Şayet o iyilikle meşgul olan bir kimse ise umulur ki iyiliği ve sevabı artar. Kötü bir kimse ise belki günahından tövbe eder de azaptan kurtulur. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük programımızın sonuna geldik. Ölüm karşısında müminin durumundan, ölümü hatırlamaktan ve ona hazırlanmaktan bahsettik. Bir sonraki programımızda ahiretin varlığı ile ilgili konuşacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz.

diyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i.

sazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş. Öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var?

rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları, duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları, sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşirah, inşirah, inşirah.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Hatırlarsınız geçen programda ilaç bağımlılığı üzerinde durmuştuk. Bu hafta da yine bugün de ilaç bağımlılığı üzerinde sizlerle bir farkındalık oluşturmak maksatlı sohbet etmek istiyorum. İlaç bağımlılığının çeşitli belirtilerinden bahsetmiştik. Peki bu bağımlılığın sebepleri neler? Yani kişi neden ilaca, neden böyle bir dışsal etmene, bir maddeye bağımlı hale geliyor derseniz, asıl sonuçları kadar, belirtileri kadar sebepleri üzerinde de durmamız gerektiği aşikar. Tabii ilaç bağımlılığının öncelikle sebeplerine bakacak olursak ilk başta yanlış kullanım geliyor. İlacın doktor tavsiyesi dışında daha uzun süre veya daha yüksek dozlarda kullanılmasını kastediyoruz yanlış kullanım derken. Yanlış kullanım genellikle kulaktan dolma bir takım bilgilerle temellendirilen, aslında ilaç okuryazarlığından yoksun olma durumunu ifade ediyor. Aziz dinleyenlerim, her konuda uzman tavsiyesi ve desteği çok önemli. Hele söz konusu olan insan sağlığı olunca, burada hekimin tavsiye ettiği bir ilacın dışında, her ne sebeple olursa olsun başka birisi tarafından tavsiye edilen ve kendi hastalıklarına şifa olduğu belirtilen bir ilacın kullanılmasının beraberinde getirdiği sorunlar yanlış kullanım sorunları olarak adlandırılıyor. Ve kişi yanlış kullandığı bir ilacın bir süre sonra bağımlısı olabiliyor. Çünkü düşük dozda artırma ihtiyacı hissediyor. Demek ki henüz bu kadar kullanım yeterli değil, daha fazla kullanmalıyım dürtüsüyle hareket edebiliyor. Ya da reçetesiz kullanımlarda çoğu zaman kişi kullandığı ilaçla ilgili bilgi sahibi olmadığından dolayı bazen bu yanlış kullanım beraberinde hem fiziksel hem ruhsal hem de diğer patolojik sonuçları beraberinde getirebiliyor. Büyük bir sağlık sorunu kısaca oluşturuyor. Yanlış kullanım kişinin hayati tehlikeler yaşamasına neden olabiliyor ve bir süre sonra maalesef ilaç bağımlısı kişilerin toplumsal alandaki varlığı bu yolla güçlenmiş, güçlendirilmiş oluyor. Aziz dinleyenlerim, aslında her tür bağımlılığın fiziksel olduğu kadar psikolojik sonuçları ve sebepleri olduğunu biliyoruz. İlaç bağımlılığında da psikolojik sorunlar çok önemli bir gerekçe oluşturuyor. Örneğin depresyon, kaygı bozukluğu ya da travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal rahatsızlıklar ilaca yönelmeye sebep olabiliyor. Çünkü her tür bağımlılık aslında gerçeklikten kaçış. Kişi yaşadığı hayatın onu baskılayan bir takım gerçeklikleriyle mücadele etmek yerine onlara kendince kısa yoldan çözüm bulmaya çalışıyor. Ve onlarla mücadele ettiğini bu şekilde düşünebiliyor. Halbuki bu mücadele değil, bu bir kaçış, bu bir unutma, bu bir bastırma, bu bir baskılama. Ve tabii ki bu semptomdan bir şekilde kişi uzaklaşmaya çalışırken daha farklı sonuçlarla yine karşı karşıya kalıyor. Ve bu sonuçlarda maalesef yine negatif etkiler, olumsuz neticeler karşısına çıkartıyor. Aziz dinleyenlerim, ilaç bağımlılığının üçüncü temel sebebi kronik ağrı ya da rahatsızlıklar. Özellikle yaşla birlikte, ileri yaşla birlikte ortaya çıkan uzun süreli ağrı ya da sağlık problemleri nedeniyle kullanılan ilaçların özellikle ileri yaş grubunda bağımlılık oluşturma riski son derece yüksek. Ve maalesef ülkemizde de bu bağımlılık türüne çokça rastlıyoruz. Özellikle yaş grubu 65 ve üzeri olan kişilerde farkında olmadan yaşadıkları kronik rahatsızlıklar sebebiyle kullandıkları ilaçlar ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Tabii ne yapalım derseniz, yine biraz önce söylediğim gibi burada uzman bir doktorun tavsiyesini tekrar tekrar

almakta fayda var. Biliyorsunuz bugün ülkemizde aile hekimliği sistemi var. Yani her mahallede, her köyde, her kasabada aile hekimlerimiz var. Onlarla randevu yoluyla rahat temas kurma imkanımız var. Kendimiz kuramıyorsak yakınlarımızın bu konuda desteğine bir şekilde ihtiyacımız oluyor ve onların desteğini alarak, isteyerek Sağlık Bakanlığı'na belki bu konuda müracaat ederek reçeteli ilaç kullanma, doktor tavsiyesi ve her seferinde yeniden bir takım tahlilleri, tetkikleri yaptırma, ilaca devam etme ya da kesme konusunda yine bir uzmana müracaat etme kararlılığı ve becerisi gösterebilmeliyiz. Aziz dinleyenlerim, ilaç bağımlılığının bir diğer sebebi genetik yatkınlık. Genetik öykü, hani hep doktorlarımızdan duyarız, ailede bağımlılık öyküsü olma. Bu tabii ki yüksek risk faktörü, ailede, annede, babada, birinci derece yakınlarda. Böyle bir genetik yatkınlık varsa doğal olarak bu yatkınlık beraberinde bağımlılığı getirebiliyor. İşte kronik rahatsızlığı var. İlaç kullanıyor anneniz, babanız veya bir aile büyüğünüz. Siz de öyle bir ortamda büyüdüğünüzde bunu artık normal karşılayabiliyorsunuz. En küçük bir rahatsızlıkta ilaca sarılma, ondan destek alma, onun bir şekilde sizi iyileştireceğini, beklentisini, umudunu sürdürme beraberinde bu tür yatkınlıkları getiriyor. Aziz dinleyenlerim, bir diğer sebep kolay erişim, ilaçların reçetesiz veya denetimsiz bir şekilde erişilebiliyor olması. Tabii burada denetimsizlik en büyük sorun, bütün diğer madde bağımlılıklarında olduğu gibi ilaç bağımlılığında da denetim dışı bir takım unsurları burada tekrar hatırlatmak gerekiyor. Çünkü denetimsizlik her sosyal sorunun birinci bileşenini oluşturuyor. Burada kullanımı kontrol edemiyorsunuz artık, dozu kontrol edemiyorsunuz ve bir takım bilinçli tercihlerin yerini kontrolsüz kullanım ve tercihler almaya başlıyor. Evet aziz dinleyenlerim, ilaç bağımlılığının sebeplerini bu şekilde özetledikten sonra şimdi de dilerseniz bu bağımlılık türünün zararları nelerdir, onları birlikte hatırlayalım. Elbette fiziksel sağlık üzerinde çok ciddi riskler, çok ciddi zararlar oluşturuyor ilaç bağımlılığı. Mesela karaciğer ve böbrek hasarları ortaya çıkartabiliyor. Kalpte ritim bozuklukları yine fiziksel bir takım sağlık sorunlarının başında geliyor. Solunum yetmezliği, aşırı doz riskli kullanım beraberinde bir takım sıkıntıları getirebiliyor. Dolayısıyla bu fiziksel semptomlar, bazen üst solunum yolları, bazen efendim biraz önce ifade ettiğim gibi bir takım organların hasar görmesi ya da yetersizliği ile bizi karşı karşıya getirebiliyor. Yine psikolojik sağlık sorunlarına yol açıyor ilaç bağımlılığı. Örneğin kaygı gibi, kişilik değişiklikleri gibi, depresyon gibi yönetilmesi zor psikolojik etkilere, sonuçlara yol açıyor. Dürtü kontrolü sorunları ve bugün özellikle zihinsel bulanıklık dediğimiz, yani dikkat toplama, bir konuda karar verirken net karar verememe ya da net olanı görememe, kendi görsel hafıza alanı içerisinde bir takım meseleleri müzakere etme konusunda zorlanma gibi bir takım sorunlar da yine psikolojik sağlık sorunları içerisinde yer alıyor. Aziz dinleyenlerim, tabii fiziksel ve psikolojik sorunlar beraberinde sosyal sorunları getiriyor. Burada aile ve arkadaş ilişkilerinde kopukluk ya da sorunlar yaşanması, iş kaybı, maddi sıkıntılar, kariyerle ilgili bir takım sorunlar da yine ilaç bağımlılığının zararlı etkileri, zararlı sonuçları içerisinde karşımıza çıkıyor. Yasal ve hukuki sorunları da burada zikretmekte fayda var. Çünkü ilaca erişim için yasa dışı yollar arama, bir şeyin bağımlısıysanız, bağımlı olduğunuz nesneye erişmek için legal ya da illegal her yolu bir süre sonra tercih etmeye başlıyorsunuz. Ve bu da doğal olarak ilaç bağımlılığı konusunda da bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii yasal sonuçlar, hukuki sonuçlar kişiyi bir takım yaptırımlarla karşı karşıya getiriyor ve bu aslında bir kriminal duruma da insanı sevk ediyor. Bağımlı kişi artık sosyal anlamda da bir risk faktörü olarak toplumun kontrol etmesi gereken bir bireye dönüşüyor. Aziz dinleyenlerim, her tür bağımlılık elbette büyük sorunlar üretiyor ama günümüzde ilaç bağımlılığı ile ilgili pek çok sorunla karşı karşıya kaldığımızda aşikar.

0: Programımızı da bu şekilde noktalayalım. Hepinize her tür bağımlılıktan ve özellikle ilaç bağımlılığından uzak, kendinize, hayata anlam ve amaç yüklediğiniz, geleceğinizi geçmişinizden daha değerli gördüğünüz, bağımlılıklarla mücadele ettiğiniz, bağlılıklarınıza daha güçlü bir şekilde tutunduğunuz bir gelecek temenni ediyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey aziz dost, İrfan yolunda parlayan bir yıldızdır ihtiyat. Her adımda tedbirli olmak sadece aklın değil, aynı zamanda hikmetin de ışığıdır. Birisi sana, gideceğin şu 7 günlük yolda hiç su yoktur, ancak ayakları yakan kum vardır derse, başka birisi de, bu söz yalandır, yolda her gece akan bir çeşme göreceksin haberini verse, ihtiyat odur ki yanına su alır, susuz kalmak korkusundan kurtulur ve doğru hareket etmiş olursun. Şayet yolda su varsa taşıdığın suyu döker, tazesini içer ve kabını doldurursun. Ama ya yolda su yoksa, o zaman susuz kalan kişinin hali ne olur hiç düşündün mü? Eyvahlar olsun susuz yola düşene. Ey mana eri, unutma ki ihtiyat akıl gemisinin dümenidir. Güzel işler en güzel tedbirlerden meydana gelir. Akıllı kişi tedbiri elden bırakmaz. Her adımında ihtiyatın rehberin, aklın ışığın olsun.''

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki: "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

abi. Şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale? Nuru mu? Ya Resulallah.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesaj aktardığımız programımızda bugün 13. cüzdeyiz. 13. cüzden çıkaracağımız mesaj, önemli olan şahsiyetli bir Müslüman olarak yaşamak, zorluklara karşı sabretmek ve direnmektir mesajı. 13. cüzde Yusuf suresinin son yarısı, Ra'd ve İbrahim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Birinci mesaj, sabrın sonu. Yusuf suresinin son kısmında Mısır ve Orta Doğu'da gerçekleşen bir kıtlıktan bahsedilir. Kıtlığa hazırlıksız yakalanan insanlar Filistin tarafından Mısır'a gelip yiyecek talebinde bulunurlar. Gelen kişiler arasında Hazreti Yusuf'un kardeşleri de vardır. Ancak Yusuf peygamber onları affedip yiyecek vermiş, babalarıyla beraber Mısır'a gelmelerini ve yerleşmelerini istemiştir. O sıralar Yakup peygamberin üzüntüden gözleri görmüyordu. Oğlu Yusuf'un gömleği gelince onu gözlerine sürdü. Allah'ın izniyle gözleri açıldı ve görmeye başladı. Sonra hep beraber Mısır'a gittiler. Yusuf peygamberin yanına gelince hepsi ona saygı için eğildiler. Böylece Hazreti Yusuf'un küçükken gördüğü rüya gerçekleşmiş oldu. Surenin sonunda Hazreti Yusuf'un bir konuşması ve duası bulunmaktadır. Yusuf suresiyle Allah Mekke'de zor durumda olan Hazreti Muhammed ve ashabına moral vermekte, ileride gerçekleşecek olan hicret ve devleti hazırlamakta, onların da Hazreti Yusuf gibi başarılı olacaklarını müjdelemektedir. Üçüncü cüzdeki ikinci mesaj, güçlü mümin mesajı. Akabinde Ra'd suresi başlar. Burada Kur'an'ın güç ve kudret sahibi Allah'tan geldiği ve onun gücünün yerlerin ve göklerin yaratılışı ve sistematik işleyişinde diriliş, ilim, gök gürültüsü ve meleklerin itaatinde görüldüğü zikredilir. İnsanlar iman ve itaate davet edilir ve kalplerin Allah'ın zikriyle mutmain olacağı açıklanır. Burada ayrıca güçlü müminin sıfatları da zikredilir. Onlar ahitlerinde dururlar, Allah'ın emrettiği ilkelerden ayrılmazlar, sabrederler, namaz kılarlar, infak ederler, kötülüğü iyilikle silerler, risalete de her zaman tabi olurlar. 13. cüzdeki 3. konuysa peygamberlerin duruşu. Bu cüzde ayrıca İbrahim suresi bulunmaktadır. Kitabın ve peygamberin rehberliği anlatılmakta, Hazreti Musa, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinden örnekler verilmektedir. Ümmetlerin bir kısmı da peygamberlerini reddetmiş, ülkelerinden sürme veya öldürme ile tehdit edilmişlerdi. Aynı şeyler Hazreti Muhammed ve ashabı için de söz konusuydu. Surenin sonundaysa Hazreti İbrahim'in uzun ve güzel bir duası bulunmaktadır. Bir sonraki cüzde 3 mesajda görüşmek üzere. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf, emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler ama bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice, ben gerçekten senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf onlara yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabını kardeşinin yükü içine koydurdu. Sonra bir görevli, ey kafile siz kesinlikle hırsızsınız diye bağırdı. Kardeşleri onlara dönerek,

ne arıyorsunuz?" dediler. "Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var," diye cevap verdiler. İçlerinden biri, "Ben bu söze kefilim," dedi. Onlar, "Allah'a andolsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz," dediler. Görevliler, "Peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir?" diye sordular. "Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. "İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilenin üstünde daha çok bilen biri vardır." Dediler ki, "Eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı." Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi: "Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir." Dediler ki, "Efendimiz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz." Yusuf, "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten zulmetmiş oluruz," dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, "Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, 'Ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafiliye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.'" Babaları şöyle dedi: "Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir." Onlardan yüz çevirdi. "Ah Yusuf'um, ah, içim yanıyor," diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, "Allah'a andolsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın," dediler. Yakup da şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi yalnız Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez." Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, "Ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver, bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır." Yusuf, "Siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz?" dedi. "Yoksa sen, gerçekten sen Yusuf musun?" diye sordular. O da, "Evet," dedi. "Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez." Dediler ki, "Allah'a and olsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz." Yusuf şöyle dedi: "Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin." Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, "Eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum," dedi. Yanındakilerse, "Vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın," dediler. Müjdeci gelince gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki, "Ben size Allah tarafından siz..."

sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile, çünkü biz gerçekten hata ettik dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim, şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgeyendir dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kullarının arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların
biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah, her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken, O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir. Karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince, o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yerde cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar, Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan,
kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimselere rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felaketle yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah hiç başkalarıyla bir olur mu? Bir de ona ortaklar koşuyorlar. De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini, onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa içi boş sözler mi ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim,
İster bundan önce seni vefat ettirelim, senin görevin sadece tebliğ etmek.

bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdi ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır. Dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlar da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler, Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de ellerini ağızlarına götürüp getirerek, biz size gönderilene inanmıyoruz, bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O, günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. İşte bu derin bir sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değil.

değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da, katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince, şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargah. Allah'a ortak koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle. Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce, namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki, insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece
onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış, başları yukarı kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, "Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım diyecekleri, peygamberlere tabi olalım diyecekleri bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz?" diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Vasi. İlmi, rahmeti ve kudreti bütün varlığı kuşatan, ilminden hiçbir şey gizli kalmayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı, merhameti ve kudretiyle kuşatan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir nesnenin başka bir nesneye geniş gelmesi, onu içine alıp kapsaması, güç yetirmek anlamındaki sea kelimesinden türeyen vasi esması, ilmi, rahmeti ve kudreti her şeyi kuşatan anlamına gelir. Allah'ın vasi oluşu, kullarının her türlü isteğine karşı ihsan ve lütfuyla yetmesiyle, ilminin varlığın tamamını kuşatmasıyla, rızkı bütün yaratılmışlara yaymasıyla ve rahmetiyle her şeyi kaplamasıyla tecelli eder. Yani aslında şunu diyebiliriz. Dünyanın ve içinde bulunduğu evrenin hiçbir noktası yoktur ki Allah'ın ilminden ve nasibinden payını almamış olsun. Hiçbir nokta yoktur ki Allah'ın rahmet eli değmemiş olsun. Baktığımız her yerde, hatta elimizin ulaşamadığı, gözümüzün göremediği, ilmimizin yetemediği her yerde Allah vardır. Çünkü hepsi Allah'ın eseridir. Allah hepsini kuşatmıştır. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Allah'ın yaratması başlı başına bir inceliktir. Bir şeyin yoktan var edilmesi bizim için mümkün olmayan bir olayken, Allah'ın bunu bir emriyle gerçekleştirmesi bizim için bir secde vesilesidir aslında, ama alışmışız. İnsan her şeye alışır çünkü. Alışmak ve unutmak insanın en büyük belalarıdır. Bu yüzden her yeni doğan bebek, her kış sonu gelen bahar, her kuru topraktan açan çiçek, ağaç heyecanlandırmaz bizi. Normaldir artık. Allah'ın yarattığını bilmişizdir bir kere. Alışmışızdır göre göre. Bize garip gelmez. Bir çocuk tertemiz hayretle bakıp aynı toprak

topraktan nasıl başka başka renk çiçeklerin açtığını, nasıl farklı meyveler veren ağaçların boy attığını sorduğunda küçümseriz hayretini. Alışmışızdır çünkü. Hayret neyimize gerek? Rabbimiz hayretimizi ve minnetimizi artırsın. Bu kadar farklılığın bir arada olduğunu görmek, aslında Rabbin ilminin nasıl kuşatıcı olduğunu da gösterir. Bize gereken belki de şimdi bu esmalarla Rabbi tanırken bütün alıştıklarımızı önümüze serip yeniden düşünmek ve hiç etmediğimiz kadar hayret etmektir. Alışkanlıklarımız bizi atalete sürüklemişken silkinip içinden çıkabilir, başımızın üzerindeki kalın yorganı çekip Rabbin ilminin neleri nasıl kuşattığını fark ederek hayata yeniden gelebiliriz. Yeni doğmuş bir bebek gibi. Her şeyi yeni keşfeden bir çocuk gibi. Her insan bir deri bir kemikten yaratıldığı halde nasıl oluyor da herkes boy boy, renk renk oluyor mesela? Herkesin iki kulağı varken nasıl aynı sesleri aynı şekilde işitmiyor? Beyne giden sesler her insanda nasıl farklı algılanıyor? Her insanın aklından nasıl farklı şeyler geçiyor? Ne çok hayret edecek şey var böyle baksak, değil mi? İşte bu hayret bizi Rabbimize yaklaştıran hayrettir. Bu hayret Rabbimize daha fazla saygı duymamızı sağlayacak hayrettir. Nasıl ki Rabbimiz Adem aleyhisselamı yaratacağını söylediğinde melekler, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler, Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Ve melekler Hazreti Adem'in varlığını ve Rabbinden aldığı ilmi görünce saygıyla huzurda eğilip seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin diyerek haşyetlerini dile getirmişlerdi. İşte bize de böyle hayret yakışır. Allah'ın ilmi üzerine düşündükçe saygıyla eğilip Sübhaneke ya Rab diyebilmeyi Rabbimiz bize nasip etsin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Allah'ın kudretinin ve ilminin genişliği sadece dünyanın düzenini ve çeşitliliğini etkilemez. Benim hayatımı da baştan aşağı etkiler. Benim bunu fark etmem gerek. Her şeyden önce Rabbim beni lütuf ve ihsanıyla kuşatıyor. Bedenimden, aklımdan, ruhumdan, bana fayda sağlayan yiyeceklere, mekanlara, insanlara kadar algılayabildiğim, hissedebildiğim, görebildiğim nimetlerle beni ikramlıyor. Ayrıca hiçbir zaman bilmeyeceğim, bilsem secdeden başımı kaldıramayacağım sıkıntı ve musibetleri benden uzak tutuyor. Bu öyle bir nimet ki haddi hesabı yok. Verileni aklım alır da korunduklarımın hesabını hiçbir zaman tutamayacağım Rabbime hamdolsun. Allah'ın sevdiği kullarına vermediği nimetler verdiklerinden fazladır. Peygamberimiz gibi. Çünkü kul dünya ve nimetlerden uzaklaştıkça Rabbine yakınlığı artar. Gelenin Rabbinden olduğunu bildikçe insanlara minneti azalır, sonunda Rabbinden başka kimseye minnet etmez hale gelir ki bu da dünyadaki en büyük nimeti özgürlüğü verir. Rabbimiz bizi özgürlüğüne kavuşabilen kullarından eylesin. Bu kadar envai çeşit insan varken, her birinin gönlü ayrı bir meyille meşgulken, kimi dünyayı önüne katıp gider, Rabbini hiddetlendirecek ne varsa yapıp farkına varmadan tozu dumana katarken, Rabbim merhametinin genişliğiyle onların hiçbirini helak etmiyorsa, benim de Rabbimi örnek almam gerek. Gönlümü geniş tutmam, merhametimi geniş tutmam, olayların bütününe daha geniş bir çerçeveden bakmayı öğrenmem gerek. Hayat benim baktığım yerden ibaret değil. Elbette ki dünyanın bütün gidişatından da ben sorumlu değilim. İyi ki Rabbim var. İyi ki her şeye yeten O. Ben kendi küçük dünyamdan mesulüm. Rabbim beni mesul olduğum bu hayattan razı olacağı şekilde çıkarsın.
bu insanlara kendisinin razı olacağı şekilde davranmamı ve kendimi Rabbimin razı olacağı şekilde iyileştirebilmeyi nasip etsin. Dilerim ki merhametinin kuşattığı kullarından olayım. Hiçbir varlığın ve olayın ilminden gizlenemediği ya vasi, kudretini hafife alarak işlediğim her günahtan varlığı saran merhametine sığındım. Bilirim ki suçları bağışlamakta, ümidi tükenmişlere yaşama sevinci vermekte senden daha merhametli kimse yoktur. Sen beni ve mümin kardeşlerimi hıfz-ı emanına al. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçare

0: Darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Hayırlı sabahlar, az sonra.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil,
14: biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
20: yol açan,
21: yol olan,
22: yolda olanlara.
23: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
24: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yedik.
25: Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 30 Temmuz Perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz. Cuma bayramımızın arifesinde ve haberciliğinde bu güzel günde siz kıymetli dinleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Efendim Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, vaktimizi bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin. Güzel günümüzün nurlu vaktinde sizin de değerli mesajlarınızı, selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. Mesajlarınız da 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla Hayırlı Sabahlar Diyanet Radyomuzda başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Gündem. Gündem bölümüne geçiyoruz efendim. Terörsüz Türkiye ile ekonomide de yeni hikaye yazacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısı sonrasında konuştu. Terörsüz Türkiye menziline vardığında inşallah ülkemiz ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır dedi. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz dedi. Öte yandan petrolde denklemi değiştirecek adımlar 1 milyon varili hemen verelim. Irak Başbakanı El-Zeydi'nin Ankara ziyareti petrolde tarihi işbirliğiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında önceki gün açıkladığı üzere Irak Türkiye'ye günde 1 milyon varil vermeyi teklif etti. Edinilen bilgilere göre de Bağdat heyeti kapalı toplantıda 1 milyon varili hemen vermeye başlayabileceklerini söyledi. Öte yandan teklif edilen miktar Türkiye'nin tüm tüketini tek başına karşılıyor. Irak'ın hemen verelim dediği petrolün geleceği tarih müzakereyle belirlenecek. Irak-Türkiye petrol boru hattının 1,5 milyon varillik kapasitesi başka ülkelerden sağlanacak petrolle 2,5 milyona çıkabiliyor. Türkiye hattın tam kapasiteyle çalışmasını da istiyor denilmiş. Öte yandan Amerika ile birlikte Irak'taki Şii milisleri vurdu. Suudi Arabistan'da savaşta. Amerika ile İran arasındaki savaşta dün bir ilk yaşandı. Suudi Arabistan petrol tesislerine saldıran İran destekli Şii milislerin Irak'taki karargahlarını vurdu. 4 DMO mensubu öldü. Milislerin çatı örgütü Haçlı Şabi'de de 20'den fazla üyelerinin öldüğünü ve yeni saldırı ihtimaline karşı özellikle

karşılık karargahlarını boşalttığını belirtti. Irak Başbakanı Es-Seydi Riyad ziyaretini erteledi deniliyor efendim. Öte yandan çatışma Mısır'a sıçradı diyor bir diğer haber başlığında. Netanyahu umduğunu bulamadı. Trump'la Netanyahu mükemmel bir görüşme yaptıklarını söylese de özellikle İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme konusunda fikir birliği içindeyiz gibi klasik bir açıklama yaptılar. Netanyahu, Bibi saklanamaz soykırım yapıyorsun sloganlarıyla protesto edildi deniliyor efendim. Ödül ya da ceza ekranı daha cazip kılar. Yaz tatilinde çocukların ekran başında geçirdiği süre arttı. Uzmanlar ekranı yasaklamak yerine çocukların spor, oyun ve sosyal etkinliklerle desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Ekranın yemeğini yersen tablet, uslu durursan telefon gibi ödül ya da ceza aracı olarak kullanılmasını da ekranın çocuk gözünde değerini artırıyor denilmiş. Muğla, Alev Alev, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle büyüdü. Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Yangın bölgesine 2,5 kilometre mesafedeki devlet hastanesi boşaltıldı. Alevlere 5 yangın söndürme uçağı, 18 helikopter, 88 arazözle müdahale edildi. Öte yandan rüşvet çikolata kutusunda Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerine yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada Kent AŞ üzerinden 1 milyar 78 milyon 870 bin lira rüşvet istendiği saptandı. Bir müteahhit 300 bin dolar rüşveti belediye otoparkında çikolata kutusunda teslim etmiş deniliyor efendim haber özetinde. Bakkallar da şişe iadesi alacak. Depozitosu olan ambalajlar DOA sistemine market, bakkal ve büfeler de eklendi. Vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 TL kazanırken mobil DOA ile hizmet veren işletmeler de saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak deniliyor. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Manşette Türkiye ekonomisi dimdik ayakta başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ard arda krizlerin yaşandığı dünyada Türkiye'nin şokları başarıyla yönettiğini söyledi. Ekonominin bu nedenle dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir dedi. Siyasi rakiplerimiz kimin hain olduğunu tartışa dursun, biz ülkemizi baş aktör haline getirmeye çalışıyoruz dedi. Terörün maliyeti 2.3 trilyon dolar. Terörün Türkiye'ye faturası 2.3 trilyon dolar, mesele kalıcı çözüldüğünde kazanan 86 milyon olacak dedi. Sadece analar başlarını yastığa huzurla koymakla kalmayacak, ülkemiz ağır ekonomik faturadan da kurtulacak. Öte yandan Filistin adım adım işgal ediliyor. Coğrafyamız sancılı günler yaşıyor. Savaş bağımlısı İsrail Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların parçası haline getirmek isteyenlerin adımlarını da dikkatle takip ediyoruz dedi Başkan Erdoğan ki birazdan haber detayımızda açıklamaların devamında sizlerle paylaşacağız. Öte yandan kebapçıda rüşvet pazarlığı çikolata kutusunda teslimat. Üsküdar Belediyesi'nde ruhsat ve iskan karşılığı milyonlarca lira rüşvet alan çete deşifre edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la 5 şüpheli rüşvet ve irtikaptan gözaltına alındı. İtirafçı müteahhitlerden biri Nakkaştepe'deki kebapçıda pazarlık yaptık, çikolata kutusu ve spor çanta içinde 800 bin dolar rüşvet verdim dedi. Ya tamam ya devam görüşmesi kalıcı çözüm için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs'a yaptığı ziyaretten 5+1 formatında toplantı yapılması kararı çıktı. Türkiye'den Guterres'in çabalarını takdirle karşılıyoruz açıklaması geldi deniliyor efendim. Yeşil vatan için seferberlik Avrupa'nın boğuştuğu orman yangınları ülkemizde de etkili olmaya başladı. Antalya Kaş'tan sonra Muğla, Seydikemer ve Balıkesir Edremit'te de orman yangınları çıktı. Muğla'da alevlerin kuşattığı devlet hastanesi ve 121 ev tahliye edildi. Yangınları söndürmek için ekipler ve vatandaşlar yoğun çaba harcıyor. Aşırı sıcak havaya eşlik eden sert rüzgarlar fön makinesi etkisiyle yaptığı durumda alevler hızla maalesef yayılıyor denilmiş efendim. Tüm illerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizler de alevlere karşı seferberlik. Havalar aşırı ısındı, ormanlar alev alev yanmaya başladı. Muğla

Antalya ve Balıkesir'de evler tehdit altında. İnsanüstü çabayla mücadele veren söndürme ekiplerine vatandaşlar da kovalarla, yangın tüpleriyle yardıma koştu deniliyor. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı, ormanda ateş yakmayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısından sonra orman yangınlarına karşı vatandaşlara çağrı yaptı. Açık alanlarda ateş yakmayalım, yanıcı maddeler atmayalım, toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Geçişleri ve girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim, bir duman gördüğümüzde gerekli yerleri arayalım çağrısında bulundu. PKK'yı tasfiye yasası yakında mecliste. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın tasfiyesini sağlayacak yasal düzenlemelerin üzerinde çalıştıklarını, önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını söyledi deniliyor efendim. Gündemde öne çıkan haber başlıkları ve özetler bu şekilde. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağız ama tabii öncesinde güzel bir eserimizi buluşturacağız ve mesajlarınızı bekliyoruz. Zira birazdan mesajlarınızla devam edeceğiz. Bizlerle birlikte güne bismillah diyen bütün dinleyicilerimiz, hangi şehirlerdeyseniz efendim, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz. Özellikle de sabahın bu güzel vaktinde hayırlı sabahlar mesajlarınızı, istek eserlerinizi yazıp gönderebilirsiniz. Cennet vatanımızın hangi şehrindeyseniz ya da dünya üzerinde hangi ülkede bizleri dinliyorsa din kardeşlerimiz mesajlarınızı bekliyoruz tabii ki. Selamünaleyküm. Aleykümselam, İstanbul'dan Ali ben. Sıradaki eser ablam Esra ve eşi Mehmet için istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'tan selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Biz Kur'an'ın hadimleriyiz eserini başta kıymetli Osman hocam, Nuh hocam olmak üzere üzerimizde emeği bulunan bütün hocalarımıza, Kur'an hafızlarımıza armağan olsun. Allah hepsinden razı olsun, emeklerimizi zayi etmesin. Bayram Çevik, teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Kastamonu'dan Samet ben. Çok güzel eserleriniz var, severek dinliyoruz. Aleykümselam. Vaktin her anı buradayız. Sıradaki eser bütün Diyanet dinleyenlere armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerden de sizlere selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Gaziantep'ten bizlere yazıyor değerli dinleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Gaziantep'e bolca sevgiler, selamlar. Yayın biraz cızırtı yapıyor. Biraz daha net bir şekilde dinlemek istiyoruz diyor dinleyicimiz. Yetkililerimiz en kısa vadede çözüm üretecek. Hiç merak etmeyiniz. Eğer ki frekansla alakalı bir durum varsa. Gününüz aydın olsun. İngiltere'den Tahir Yalvaç, sıradaki eser bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan olsun. İngiltere'den sizlere sevgiler, selamlar. Bizden de İngiltere'deki bütün din kardeşlerimize selam olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Nerelerdesiniz efendim? Oralardaysanız sizin de mesajlarınızı bekliyoruz. Özellikle sessiz dinleyicilerimiz, isimlerinizi ve bulunduğunuz yerleri yazıp bir de güzel şöyle selamınızı iletirseniz ne mutlu oluruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim haber detaylarımızla devam ediyoruz gündem bölümünde. Birazdan mesajlarınıza da bakacağız. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım efendim. Çatışmalara rağmen dimdik ayaktayız diyor haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının faturasını tüm bölge ülkelerinin ödediğini belirterek bölgemizde

İki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası millete seslenen Erdoğan birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. İç politika hususunda yaşadığımız her hadise, siyaset sahnesinde şahit olduğumuz her tartışma, milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu bizlere tekrar gösteriyor dedi. Bilhassa 14-28 Mayıs seçimlerinde insanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir varta atlattığı bugünlerde çok daha net anlaşılıyor. Tecrübeli, uyumlu, liyakatlı ve dirayetli kadroların yönetiminde Türkiye'nin aydınlık hedeflerine doğru yaptığı yolculuk hız kesmeden devam ediyor dedi. Öte yandan İsrail'in savaş bağımlısı mevcut yönetimi, tahrik ve tertipleri bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. İsrail bu bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri, İsrail'in hukuksuzluk yerleşimleri ve İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz, sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir dedi. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde Allah'a hamdolsun çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz dedi. İhracatçılarımızın günlük reskont kredisi limitini 4,5 milyar dolardan 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya yükselttik ve sübvansiyonlu yatırım kredisi hacmini 500 milyar liradan 750 milyar liraya çıkardık. İmalat sanayimize ilave 250 milyar liralık uygun koşullu finansman imkanı sağladık. Yani sadece bu dönemde üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için 1 trilyon liralık destek paketini devreye aldık dedi. Yılın ilk yarısında 724 bin çiftçimize 141 milyar lira, yaklaşık 100 bin esnafımıza ise 40 milyar lira finansman desteği sunduk dedi. Turizm sektöründe vergi yükünü yarı yarıya indirdik ve bununla birlikte konaklama vergisini %2'den %1'e düşürdük. Turizmde istihdamı korumak amacıyla işletme belgesi tesislerde çalışan başına 3500 liralık destek uygulamasını başlatıyoruz. Hazine kefaletiyle 60 milyar liralık ilave finansman imkanı oluşturduk. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun bir şekilde olan sektörlerimizde istihdamı korumaya yönelik desteklerimizi de sürdürüyoruz dedi. Eş zamanlı olarak Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz dedi. Öte yandan terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır dedi. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız açıklamalarında bulundu Başkan Erdoğan. Orman yangını uyarısında da bulundu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında vatandaşların orman yangınlarına karşı da uyarılarda bulundu. Bugüne kadar yanan alanların tamamının yeniden tohum ve fidanla buluştuğuna işaret eden Başkan Erdoğan, yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı, tohum atıldı. Oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi dedi. Erdoğan, 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bine aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7/24 nöbetteyiz dedi. Başkan Erdoğan özellikle şu hususlara 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim, açık alanlarda ateş yakmayalım, ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım dedi deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızı bekliyoruz, mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarımızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm, Ankara'dan Hülya ben. Aleykümselam. Sıradaki eser arabada olan eşim, kızım ve damadım için gelsin. Gelsin efendim, tabii ki armağanımız olsun. Selamünaleyküm, Şanlıurfa'dan Mehmet Ali. Aleykümselam. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz. Allah'ım eserini bütün hafız ve dinleyicilerimize armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Tüm Diyanet çalışanlarından Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Selamünaleyküm, yayınlar diliyoruz. Aleykümselam. Taha Erdem ve Hamza Yusuf'la Kur'an dersine gidiyoruz. Tüm hafızlara selam olsun. Tüm hafız kardeşlerimize selam olsun. Dualarınızı bekliyoruz kıymetli kardeşlerimiz. Adıyaman'dan hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar efendim. Zeynep Rana, radyonuzu severek dinliyoruz. Ömer Karaoğlu, tüm sevdiklerim için ve dinleyiciler için güzel bir eserini istiyor. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Konya'dan Mehmet Çalışkan. Ben de sessizlerdenim. Olmaz efendim, sesimiz lütfen mesajlarınız aracılığıyla bize ulaşmaya gayret gösteriniz. Yayınlarınız çok güzel, konular güzel, ilahiler güzel. Bütün dinleyenlere, Filistin'e, Türkistan'a selam olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Suriye'den dinliyorum sizi. Hayırlı yayınlar. Ömer Karaoğlu'ndan bir eser isteyebilir miyim? İsmim Semiha Muhammed. Teşekkür ediyoruz efendim. Tabii ki isteyebilirsiniz. Selam olsun bütün dinleyicilerimize. Diğer dinleyicilerimiz nerelerde efendim? Sessiz dinleyicilerimiz özellikle. Mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim, şimdi üniversite için tercih zamanı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih süreci başladı. Adaylar tercihlerini 10 Ağustos'a kadar TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin aday işlemleri sistemiyle ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. ÖSYM başvuru merkezlerinden tercih alınmayacağını, yalnızca elektronik ortamda yapılan başvuruların işleme alınacağını duyurdu. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy da adaylara yayınlanan kılavuzla YÖK Atlas verilerinden yararlanmalarını ve mümkünse uzman desteği almalarını tavsiye ederek tercihlerin 10 Ağustos'a kadar devam edeceğini, 10 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlattı. Tercih döneminde adaylara destek sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nda Türkiye genelinde 11.576 YKS tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Öğretmenler ve psikolojik danışmanlar, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, başarı sıralamaları ve mesleki hedefleri doğrultusunda bireysel danışmanlık hizmeti veriyor. Hizmetten veliler de yararlanabiliyor. Uzmanlar tercih listesi hazırlanırken yalnızca puanı değil, ilgi alanı, istihdam olanakları ve başarı sıralamalarına göre dengeli bir planlama yapılmasını öneriyor denilmiş. Haber cümlemizin sonunda efendim ki bütün tercih yapacak adaylara da bizler de öğrenci kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyoruz efendim. Rabbim muvaffak eylesin, bereketli ve güzel eylesin her birine ve her bir ailemize. Bir güzel eserimiz var sırada, hemen sizlerle buluşturalım. Ardında mesajlarınızı bekliyoruz efendim, tabii ki 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı sabahlar devam ediyor. Efendim devam ediyoruz Aksaray'dan. Sevgi ben. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sıradaki ilahi bütün Diyanet Radyo çalışanlarımıza, dinleyen herkese gelsin. Hayırlı sabahlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, hayırlı sabahlar. Eşim Kübra ve kızlarım Sare Nur, Azra Nur için Mevlan Kurtiç'ten Aşkın Sardı isimli eseri rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar her birimize. Evliyalar Şehri Bursa'dan dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel Bursa'mıza selam olsun. İşe giderken kızımla dinliyoruz sizi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeğenimize de bolca selam olsun. Bütün eserlerimiz tabii ki sizlere de armağanımızdır. Hemen şu güzel eserimizi de sizlerle buluşturalım, armağan edelim. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

Efendim son haber başlık ve detaylarını aktaracağız. 2027 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. Hac kesin kayıtları 30 Temmuz ila 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Hac kesin kayıtları bu tarihler aralığında E-Devlet üzerinden yapacak boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri kura sırası gözetilerek 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2027 yılı hacı için kesin kayıt hakkı elde edenlerden kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara ek kayıt süresinde belgelendirilebilir mücbir bir sebeple Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün onayı olmadıkça kesin kayıt hakkı verilmeyecek. Aynı yılda kayıt yaptırmayanlara ise müteakip yıllarda kesin kayıt hakkı tanınmayacak deniliyor efendim. Ki önemli bir hatırlatma da yapılıyor haberde. Hacca gidecek vatandaşlarımızın pasaportlarının geçerlilik süresi en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar olacak deniliyor. 2027 yılı Hac kesin kayıt işlemlerine dair detaylı bilgileri de il ve ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Ve geldik bizlere ayrılan sürenin sonuna. Programımızın sonuna akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programımızda tekrar birlikte olmak, buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz efendim. Hayırla kalınız, bereketle, güzellikle kalınız, Yüce Rabbimize emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun efendim. Hoşça kalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: geleceğiniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 16 Safer 1448. Rumi takvime göre 17 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Faiz haramdır. Tarih boyunca bir sömürü aracı olarak görülen faiz ilk kez İslam şeriatı tarafından yasaklanmamıştır. Yahudilik ve Hristiyanlıkta da ahlaka aykırı görülen, insanın onurunu zedeleyerek adeta onu köleleştiren faiz yasağına yer verilmiştir. Bunun farkında olan Hazreti Peygamber kendisine gelen ve "Andolsun biz Musa'ya açık açık 9 ayet verdik" ayetinin manasını soran iki Yahudi'ye 9 haramdan ibaret olan söz konusu 9 ayeti sıralamış ve faiz yasağını da bunlar arasında zikretmiştir. Ancak zamanla faiz yasağı da tahrif edilmiş ve Yahudiler Kur'an'da eleştirildiği üzere kendilerine yasaklandığı halde faiz yemekten çekinmemişlerdir. Resulullah Kur'an'da açıkça haram kılınan faizin insanı helak eden büyük günahlardan olduğunu belirterek faizi yiyene, yedirene, yazana ve faiz muamelesine şahitlik edene lanet etmiş, hepsinin günahta eşit olduğunu belirtmiş ve faize götüren yolları bildirerek ümmetini bu büyük günahtan sakındırmıştır. Bir ayet. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Bakara Suresi 275. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek.
2: Baba, develeri gasp etmişler.
3: Sizde hiç utanma, arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
4: Ben mi korkuyormuşum?
2: Anne, hadi koş. Dediklerimizi unutma.
3: Baskın yedik Seleme. Oğlum Zerri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
5: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
1: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
5: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
1: Güzel. Kadın burada mı?
5: Evet, bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
1: Onu sıkı sıkı bağla.
6: Bir binek lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba. Kızım, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel.
0: 102. Bölüm.
7: Ebu Zer'in eşi Leyla'nın esir olarak tutulduğu kamptan kaçtığı kısa sürede anlaşılmış, peşine adamlar salınmıştı. Bir süre arama yapan eşkıyalar, bir kadın için daha fazla zaman kaybetmenin gereksiz olduğunu düşündüler. Hem peşlerine düşen Müslümanlarla da karşılaşma riskleri vardı. Leyla, Allah'ın lütfuyla Medine'ye sağ salim ulaşmıştı.
8: Şu gelen Resulullah'ın devesi Adba değil mi?
1: Evet, o.
9: Üstündeki de kaçırıldığı söylenen kadın olsa gerek.
8: Gidip yardım edelim. Kadın perişan görünüyor. Sen Ebu Zer'in hanımı olmalısın.
9: İyi misin kardeşim?
10: Hadi, şu sudan iç biraz. Çok yıpranmışsın.
8: Adba, yarışlarda her birimizin devesini geride bırakırdın. Yine yapacağını yapmışsın. Aferin sana.
9: Bu Resulullah'ın en sevdiği develerindendir. Görünce çok sevinecek. Birimiz haber versin.
11: Durun bir dakika. Onun gitmesine izin veremem. Allah beni esaretten kurtarırsa onu kurban etmeyi adadım.
1: Ama bu nasıl olacak? Deve sana ait değil ki.
8: Evet, ona ait değil. Ama kurban etmeye de yemin etmiş.
11: Ben Allah'a verdiğim sözden dönmem.
1: Resulullah'a sormadan sakın hayvana bir şey yapma.
8: Şu an çok yorgunsun. Güneşin altında kim bilir ne kadar yol aldın. Sen şu gölgelikte dinlenirken biz de ona sorar geliriz. Eğer kesmene müsaade ederse sana yardım da ederiz, tamam mı?
11: Peki.
7: Ahali olan biteni peygamberimize anlattığında Resulullah tebessüm ederek şöyle dedi. Fesübhanallah, Adba'yı ne de kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz. Ümmü Zer, Hazreti Peygamber'e ait olan Adba'yı sahibi olmadığı için adak olarak kurban edemeyecekti. Ama verilen bir söz, yani ortada bir adak vardı. Bunun bedelinin de ödenmesi gerekmekteydi. Peygamberimiz bunun yerine yemin kefareti ödemesini söyledi. Eşkıyaların peşine düşen İslam birliği onlara ciddi kayıplar verdirdi. Müslümanlar da 3 şehit verdi. Develerden de 10 tanesi kurtarılırken diğerleri gasp edenlerin elinde kaldı. Bir gün Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Ayşe ile evindeyken dışarıdan yükselen tartışma seslerini duydu.
4: Bana bugün ödeyeceğini söylemiştin.
8: İnan ki elimde sana borcumu ödeyebileceğim hiçbir şey yok. Olsa geciktirir miyim?
4: Ama sana geçen sefer sorduğumda bu tarihi verdin ve ben de ona göre harcama yaptım. Borcuna ve sözüne sadık olmanı beklerdim.
8: Haklısın. Bu zamana kadar o kadar miktarı toparlayabileceğimi sanmıştım ama toparlayamadım.
12: Ne oluyor arkadaşlar? Neden sesleriniz yükseldi? Peygamber Efendimiz duyacak. Rahatsız etmekten korkmuyor musunuz?
8: Arkadaşım haklı. Ondan aylar evvel borç aldım. Bugün ödeyeceğime söz verdim. Ama sözümde duramadım.
12: Sen biraz daha mühlet veremez misin?
4: Benim de ödemelerim var. Onun verdiği söze güvenerek anlaşmalar yaptım.
8: Borcun bir kısmından vazgeçsen ya da bana biraz daha mühlet tanısan en kısa zamanda sana paranı getiririm.
4: Vallahi bunu yapmam.
12: Şşt! Resulullah geliyor.
7: Peygamberimiz bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu.
4: Benim ey Allah'ın Resulü.
7: Bunun üzerine Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
4: Peki nasıl emredersiniz?
12: Oh, çok şükür meseleniz çözüldü. Bilal şimdi ezanı okur. Hadi abdestlerinizi tazeleyin de namaza hazır olalım.
7: Peygamberimiz bir gün Ebu Zer'in de içinde bulunduğu bir topluluğa uğramıştı.
13: Resulullah geldi.
14: Hoş geldiniz ya.
13: Buyurun şöyle.
7: Ashabıyla peygamberimizin arasında tatlı bir sohbet başladı. Kimisi başından geçen hadiseleri, kimisi Mekke dönemine ait hatıralarını anlatıyordu. Allah'ın Resulü ise onları ilgiyle dinliyor, güldüklerine gülüyor, hayret ettikleri şeylere de onlarla beraber hayret ediyordu. Derken söz sırası ona geldi. Her konuşmasını Allah'ı anmaya vesile kılan peygamberimiz arkadaşlarına şöyle bir soru yöneltti. Allah'a en sevimli gelen amel nedir?
9: Bu sorunun cevabı olsa olsa namazdır. Çünkü siz sürekli namazın önemini vurguluyorsunuz.
10: Tabii ya. Gözümün nuru namaz demez mi peygamberimiz?
15: İlk hesaba çekileceğimiz amel de namazmış. Sonra kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde hali. Herhalde Allah'a en sevimli gelen amel namazdır.
10: Cihat da olabilir. Bir seferinde amellerin en üstünü cihattır demiştiniz.
16: Evet ey Allah'ın Resulü. Bir seferinde bana hangi amel daha faziletlidir diye sormuştunuz. Sonra da Allah'a inanmak ve onun yolunda cihat etmek diye yanıtlamıştınız sorunuzu.
7: Peygamber Efendimiz verilen yanıtlardan hoşnut olmuştu. Tebessümle dinliyordu arkadaşlarını.
10: Efendimiz onaylamadığına göre cevap bu da değil. Zekat olabilir mi?
9: Evet, Rabbimizin bize verdiği nimetlerine şükretmenin en güzel yöntemidir zekat. Mallarımızı temizler, ihtiyaç sahiplerinin bizdeki hakkıdır.
10: Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur ve onun gazabını söndürür.
9: Cevap zekat olabilir.
15: Peki ya Allah'ı zikretmek? O olamaz mı?
17: Olabilir. Rabbimiz kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur diyor. Zikrullah hepimizin neşesi, ızdıraplarımızın çaresidir.
10: Başka ne olabilir?
9: Salih amellerin çoğu olabilir aslında. Ama bizim cevaplarımız isabetli olmadı.
16: Biz bilemedik. Sen cevabını söylesen ey Allah'ın Resulü.
7: Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle dedi. Allah'a en sevimli gelen amel Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.
10: Allah için sevmek, Allah için nefret etmek. Demek cevap buydu.
8: Doğru ya. Bunu nasıl düşünemedik? Geçen gün buna benzer bir soru sormuştunuz.
10: Resulullah ne sormuştu?
8: Yine böyle oturup sohbet ediyorduk. Peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki, kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler.
15: Biz bu sözü işitince merakla, kim bunlar ya Resulallah diye sorduk.
9: O da bize şöyle açıklama yaptı. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Peygamberimiz bu sözlerinin ardından haberiniz olsun. Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir ayetini okudu.
15: İki sorunun da cevabı aynıymış. Demek ki muhabbet bu kadar önemli. Biz eskiden sadece akrabalarımıza karşı muhabbet besler, kan bağının birleştirici güç olduğunu düşünürdük. Sonra İslamiyet'le şereflendik ve asıl sevginin kan bağıyla değil, din kardeşliğiyle yaşandığını öğrendik.
8: Evet, biz muhacirler buraya geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Sizler bize hem yuvalarınızı hem sofralarınızı açtınız. Yetmedi, bizim akrabalarımız bizimle savaşmak için geldiğinde canlarınızı bize siper ettiniz. Allah sizden razı olsun.
9: Biz de İslamiyet'le tanışmadan evvel iki kardeş kabile birbirimizi öldürüyorduk. Yıllar önce birimizin işlediği bir suç yüzünden onlarca insan öldü. Halbuki atalarımız aynı, kardeş çocuklarıyız. Şunu demek istiyorum. Kan bağı da insanları birbirine bağlamaya yetmeyebiliyor. Ama peygamberimizin sayesinde doğruları öğrendik. Allah katında Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün takva ile olduğunu biliyoruz artık. Kim Allah'a ve Resulüne daha çok itaat ediyorsa o daha kıymetlidir. Bizi de bağlayan şey bu sevgidir. Böylece hiç görmediğimiz, belki şu anda doğmamış insanlarla bile kardeş olduk, ümmet olduk. Artık şahsi menfaatlerimiz kardeşliğimizin önüne geçemez.
8: Ve şimdi de peygamberimizden bu sevginin bizi Allah'a yaklaştıracağını öğreniyoruz. Ne mutlu bize.
16: Allah'a bize bu kardeşlik duygusunu yaşattığı için ne kadar şükretsek azdır. Hamdolsun.

0: Dinimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Reklam. Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendirme

139. gün. Allah'ın koruması. Ayet-i Kerime Meali. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Ahzab Suresi 9. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ediyordu. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. Fetva. Vitir namazının 3. rekatında tekbir alırken eller niçin kaldırılır? İbadetler tevkifi, yani Allah'ın emrettiği ve Hazreti Peygamber'in tarif ettiği şekilde eda edilir. Vitir namazında kunuttan önce tekbir esnasında ellerin kaldırılması bazı rivayetlere dayanmaktadır. Hikmetli Söz. Fazla dünya tasası yüzünden kalp katılaşır, samimi niyet sayesinde de günahlar azalır. Geleceğe dair ümitlerini kısa tut, çünkü ömür kısadır. Yaşayışını da güzelleştir, çünkü iyilik yapmak kolaydır. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Diyanet takvimi.
4: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 16 Safer 1448. Rumi takvime göre 17 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Faiz haramdır. Tarih boyunca bir sömürü aracı olarak görülen faiz ilk kez İslam şeriatı tarafından yasaklanmamıştır. Yahudilik ve Hristiyanlıkta da ahlaka aykırı görülen, insanın onurunu zedeleyerek adeta onu köleleştiren faiz yasağına yer verilmiştir. Bunun farkında olan Hazreti Peygamber kendisine gelen ve "Andolsun biz Musa'ya açık açık 9 ayet verdik" ayetinin manasını soran iki Yahudi'ye 9 haramdan ibaret olan söz konusu 9 ayeti sıralamış ve faiz yasağını da bunlar arasında zikretmiştir. Ancak zamanla faiz yasağı da tahrif edilmiş ve Yahudiler Kur'an'da eleştirildiği üzere kendilerine yasaklandığı halde faiz yemekten çekinmemişlerdir. Resulullah Kur'an'da açıkça haram kılınan faizin insanı helak eden büyük günahlardan olduğunu belirterek faizi yiyene, yedirene, yazana ve faiz muamelesine şahitlik edene lanet etmiş, hepsinin günahta eşit olduğunu belirtmiş ve faize götüren yolları bildirerek ümmetini bu büyük günahtan sakındırmıştır. Bir ayet. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Bakara Suresi 275. Ayet. Hayırlı günler.
3: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Kökler ve sözler az sonra.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Yiğitten, yoğurttan, alışkanlıklardan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durmuş, sormuşsun. Huy nedir? İnsandan insana neden değişir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Alışkanlıklar bugüne, maziye, aileye, atalara dek uzanan bir derinlik haritasına sahiptir. Sevilen yemekler, edilen sohbetler, kurulan hayaller, bakış, gülüş, işte bu haritanın işaretli köşelerinde sakince şekillenir. Üstelik gündelik sıradan görünen haller de kişinin tabiatına sirayet ederek hayata bakışına dek uzanan bir güce sahiptir. Herkes yürüdüğü yolun hikayesini öğrenir. Herkes kendi türkülerini ezbere bilir. Herkes ailesinin gönül yorgunluğunu tanır. Doğanın her mevsim değişen çehresi, ovada biten nice şifalı bitki, kuşun, böceğin halden hale dönüp duran çeşitliliği okuyabilene en büyük derstir. Ayakları ağaçtan yontulmuş sofra başında oturanlara bir bakraç yoğurt ikram etsen, görürsün ki kimi ayran ister, kimi kaymağını çörekle yer, kimi karıştırır, kimi kaşıklar, kimi yüzünü çevirir. Sofra başından bazıları aç, bazıları tok kalkar. İşte insanın hali böyledir. Aynı yerde, aynı zamanda bambaşka yaklaşımlar, sevinçler, kederler, kararlar ve tepkiler gelişir. O vakit gerisi hoşgörüye kalmıştır. Her insan kendi tecrübesi, kendi gelenekleri ve özelliklerine uygun bir kabuğa sahiptir. Bir hamlede kararlar alan da, günlerce düşünmeden tek adım atmayan da, sözü tartarak konuşan da, heyecandan kelimeleri yuvarlayıp yutan da, gülümsemeyi seven de, ciddiyeti her daim kuşanan da aslının gereğini yapmaktadır. Doğruya ulaştıran pek çok yöntem vardır. Çeşitlilik güzelleştirir. Bu herkes dilediği her şeyi yapsın demek değildir. Aksine üslup farkı, toplumsal kuralları, ortak değerleri tanımakla gelişir. Saygıyla çizilen sınırlar bahçeler kurdurur, rengarenk çiçekler açtırır, nefeslenme, gelişme, güzelleşme imkanı tanır. Sofra başındaki yiğitler yoğurdu kendi kaşıklarıyla kendi usullerince yerler ama dökmezler. Farklılık hayatın mihengidir. Böylece tanırsın, bilirsin, seversin. İnsanlar da çiçekler gibi demiştim ya, öyledir doğrusu. Kimisi lale gibi narin, kimisi leylak gibi köklü, kimisi papatya gibi güçlü, kimisi yedi veren gibi her mevsimde galip. Ne güzeldir gönlü güzele denk gelmek. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya bir tarladır.

Ne ekersen öbür dünyada onu biçersin. Bu dünyada kendini ateşe atma. Nefsine hakim ol. Heves ve arzuları için ömrünü harcayan kişi, ömrünün sonunda pişmanlıktan başka bir şey elde edemez. Bedeninin şehvani isteklerine tabi olan kişi, nefsinin esiridir.

0: reklam.
1: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Gele İsma, dikkat et, kayma sakın. Tut elimden.
1: Tamam, tuttum. Dur ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun İsma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Hah, gördüm seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Eh, geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Heh, gel Selma, tut elimi.
2: Heh, tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbinde imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba limanına vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğim. Güle güle Habeş diyarı. Allah seni bereketlendirsin.

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabii. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.
2: Haklısın, bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
3: Evet, dinlenelim biraz.
1: Selma, iyi misin?
4: İyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
1: Gel biz şöyle gölgeliğe geçelim.
4: Tamam.
1: Al biraz su iç hadi.
4: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
1: Çok yorulmuş gibisin Selma.
4: Yo, çok yorulacak ne var ki? 6 üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
1: 6.
4: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
1: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
4: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
1: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş, geçilecek bir Hicaz çölü, bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
4: Evet, her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
1: Kesinlikle.
4: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
1: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
4: Çok yaklaşmıştım.
1: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
4: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
1: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
4: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
5: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı. Rahmet peygamberi de aralarındaydı.
0: Hoş bulduk ya Resulallah.
2: Hoş bulduk.
6: Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydun, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
7: Tamam.
6: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
0: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
6: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
7: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
2: Sağ olasın.
8: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
7: Sizler de sağ olun.
5: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
0: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olayı anlatmak isterim.
5: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
6: Evet Cafer, anlat lütfen.
7: Evet Cafer.
0: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
2: Evet, Mekke'de geçen günlerimizden bahsediyorduk.
0: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü. Hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
6: Allah Allah.
0: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak Ey zalim.
9: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin dedi.
5: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktıktan sonra zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır dedi.
10: Hadislerin hikayeleri.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamun aleyküm, ben Nizip'ten Eren Kaya. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. İlahisini annem, babam ve Şeyma ablam için istiyorum.

Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti tüm Diyanet Efendim yerlerine armağan olsun. İzmir Koca'dan kardeşiniz Fethi, sizlerden Eşref Ziya tarzından ağlama karanfil ismi tüm Diyanet Efendim yerlere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.

Esselamu Aleyküm. Ben Kayseri'den Yasin Karagöz. İbrahim gibi ezgisini tüm Kayseri ve de Yayhal'daki dostlarımıza armağan ediyoruz.

Selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı huzurlu vakitler. Kayseri Melikgazi'den Hatice ben. Kolaylıklar diliyorum. Tüm ekibe selamlar. Bugün Sen Sultansın Ben Kulunum isimli eseri dinletmenizi rica ediyoruz. Eser tüm Diyanet Radyosu çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin. Kendime gelsin. Yanımda şu an benimle birlikte olan küçük oğlum Alp Emir'e gelsin. Allah'a emanet olun.

Selamün aleyküm. İstanbul Başakşehir'den Ramazan Argun Gazze'ye selam. Boykuta devam. Doğu Türkistan'a selam. Boykuta devam. Tüm ümmeti Muhammed için, Gazze Doğu Türkistan için bir ilahi istiyorum. Hayır dualarınızı eksik etmeyin. Gazze.

Selamun aleyküm. Ben Mustafa Ayhan. Sivas Pafik Binyamaç köyünden. Sıradaki parçayı abim Fehmi, yengem Bekiye ve eşime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm dünyaların üzerine olsun. İzmir'den Fethi, sizden Mustafa Demirci'den ömrün ezgisini istiyorum. Herkese hayır armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.

selamın aleyküm Diyanet çalışan ve Diyanet Radyo'yu dinleyen tüm din kardeşlerim. Yakmel beni ya Rabbi ilahisini istiyorum. Ben Dürdane Kütükçü, Ankara Eryaman'dan arıyorum. Size başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Tüm Kütükçü ailesine ve İpek ailesi için çalarsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın.

0: Ben Ankara'dan Ayfer. Fatih Koca'dan bir eseri çalarsanız sevinirim. Oğlum, torunlarım ve kızımla birlikte dinliyoruz. Hayırlı yayınlar.
1: Selamun Aleyküm Diyanet Radyo. Fatih Koca'dan Mahşer'de Kur'an'la haşreyle bizi ilahisini istiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır dedi. Alevler bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanını sardı. Muğla'dan Antalya'ya, Manisa'dan Balıkesir'e peş peşe çıkan yangınlar ormanları küle çevirdi. En kritik noktaysa Muğla'nın Seydikemer ilçesi oldu. Rüzgarın körüklediği alevler evlere kadar dayandı. Vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler hem alevlerle hem de şiddetli rüzgar ve zamanla yarışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. Hac kesin kayıtları 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Devlet üzerinden yapılabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Resim ve heykel, tapınmak için değil. Said bin Ebu'l-Hasan, İbni Abbas'ın yanında otururken, Iraklı bir adamın telaşla çıka gelmesini şöyle anlatır. Adam kapıdan girer girmez, henüz soluklanmadan, "Ey İbni Abbas, ben geçimimi sırf el sanatından kazanan biriyim. Gördüğün şu resimleri yapar, bunların gelirleriyle geçinirim, ne dersin?" dedi. Bunun üzerine İbni Abbas, "Yanıma yaklaş da sana Resulullah'tan işittiğim bir hadisi aktarayım," dedi ve ekledi. "Her kim tapınmak üzere bir resim yaparsa, şüphesiz Allah o kimseye yaptığı resme can verinceye kadar azap edecektir. Halbuki o sureti resmeden kişi, yaptığı o resme ebediyen ruh üfleyip can veremeyecektir." İbn Abbas'ın naklettiği peygamber sözü karşısında dehşete kapılan ressam, bu sözlerden her ressamın cehennemlik olduğunu anlayınca nefes almada güçlük çekmeye başladı ve benzi sapsarı kesildi. Adamın halini gören İbn Abbas, "Yazık sana, eğer mutlaka sanatını icra etmek zorundaysan, o zaman sana ağaçların ve benzeri ruhu olmayan şeylerin resmini yapmanı tavsiye ederim," dedi. İslam dini gelmiş olmasına rağmen putperestliğin Mekke toplumu üzerindeki izleri henüz tam olarak silinebilmiş değildi. Putperestlikten kalma alışkanlıklara zaman zaman rastlanıyordu. İslam öncesi Arap Yarımadası'nda ve kadim şirk toplumlarında resim ve heykel yapımı sadece sanatsal bir etkinlik değil, aynı zamanda tapınmanın ya da dini duygulara yönelişin bir aracıydı. Rahmet peygamberi

onları doğruya yönlendiriyordu. Hazreti Peygamber toplumsal dönüşümün eşiğindeki bir cemiyette yeni sınırlar çiziyor, bir takım düzenlemeler yapıyordu. Anlattığımız olayda geçtiği üzere İslam'ı seçmesine rağmen hala sahip olduğu sanatıyla geçimini sağlamaya çalışan ressamlar ya da heykeltıraşlar konusunda gerek Peygamber-i Zişan gerekse İbn Abbas gibi bazı güzide sahabiler bazı uyarılarda bulunmuşlardı. Aslında resim ve heykel yasağı İslam'dan önceki bazı dinlerde de görülmektedir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Peygamber'e kadar tevhid dinleri bazı varlıkları Allah'a eş ve benzer kabul eden tüm anlayışlarla amansız bir mücadele içinde olmuşlardı. Tevrat her türlü suret ve resmi kesin bir şekilde yasaklamış ve Yahudiler bu yasağa uymuşlardı. Tevrat'ın yasakladığı resim ve suret yapımını İncil de yasaklar. Çünkü bütün tevhid dinleri birbirine tasdik için gönderilmiştir. Ancak daha sonraları birçok kilisede önce resimler, sonra da Hazreti İsa, Hazreti Meryem ve Azizlere ait ikonlar yer almaya başladı. Nitekim eşi Ümmü Seleme, Allah Resulüne Habeşistan'da gördüğü Maria adındaki kiliseden ve duvarında gördüğü resimlerden bahsetmişti. Allah Resulü, onlar öyle bir millettir ki içlerinden iyi bir kul veya iyi bir adam öldüğünde mezarının üzerine bir tapınak inşa edip içini de bu tür resimlerle doldururlar. Onlar Allah katında yaratılmışların en şerlileridir buyurmuştu.

Heykel anlamına gelen timsal kelimesi Kur'an'da iki yerde temasil şeklinde çoğul olarak geçmektedir. Bu ayetlerden birinde Hazreti İbrahim'in babasının ve kavminin tapındıkları heykellerden, diğerinde ise Hazreti Süleyman'a yapılan bir takım heykellerden bahsedilir. Bu ikinci ayette geçen timsallerin anlamıyla ilgili olarak yapılan yorumlardan birine göre bunlar, meleklerin, peygamberlerin ve salih kişilerin heykelleri, diğerine göre de Hazreti Süleyman'ın tahtının ve basamaklarının üzerinde bulunan tavus ve doğan gibi kuşların suretleridir. Tasvirle ilgili ayetlerde kendisini El-Musavvir, şekil veren ismiyle vasfeden Yüce Allah, insanlara daha ana rahmindeyken şekil verdiğini, insanı düzgün, dengeli ve ölçülü bir biçimde yarattığını ve ona çok güzel biçim verdiğini anlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'taki gibi resim ve heykeli yasaklayıcı açık bir ifade olmasa da, cahiliye devrinin gelenek ve örfünde yer alan puta tapıcılık yerilmekte ve Allah'a şirke götürecek olan şeyler ve bu duruma düşenler kınanmaktadır. İlgili ayetlerden anlaşıldığına göre Kur'an'da geçen tasvir kelimesi, Allah'ın yaratma ve biçimlendirmesini, timsal kelimesi ise heykeli ifade eder. Girişte nakledilen rivayette olduğu gibi, kaynaklarımızda resim ve suret yapımını yasaklayan birçok hadis bulunmaktadır. Bir defasında müminlerin annesi Hazreti Ayşe, üzerinde hayvan resimleri bulunan bir minder almıştı. Peygamber Efendimiz bunu görünce kapıda bekledi ve içeri girmedi. Hazreti Ayşe, onun bakışlarından hoşnutsuzluğunu hissedince, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan ve senden bağışlanma dilerim, ne kusuru işledim?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Şu minderin burada ne işi var?" buyurdu. Hazreti Ayşe, "Onu oturman ve yaslanman için satın almıştım." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Tapınmak için bu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilir ve onlara hadi bakalım yaptığınız şu suretlere bir de can verin denilir." buyurdu. Putperestliği ortadan kaldırmayı ve tevhidi yerleştirmeyi amaçlayan Allah Resulü, bilhassa mabetlerde bulunan resim, heykel ve putlara karşı açık tavır koymuştu. Nitekim Mekke'nin fethinde Bata'da bulunan Hazreti Ömer'e Kabe'ye gelmesini ve duvardaki çizili bulunan bütün resimleri silmesini emretmiş, oradaki bütün resimler silininceye kadar Kabe'ye girmemişti. İbn Abbas'ın anlattığına göre ise Hazreti Peygamber, müşriklerin Kabe'de yapmış oldukları resimleri görünce Kabe'nin içine girmemiş, emredip o resimleri sildirmişti. Hazreti Peygamber, ellerinde ezlam denilen fal kalemleriyle resmedilen Hazreti

İbrahim'le Hazreti İsmail'i görünce, "Allah bunları yapanları kahretsin. Allah'a yemin ederim ki bu iki peygamber hiçbir zaman böyle fal kalemleriyle rızık ve kısmet aramamışlardır." buyurmuştu. Yine evlerde yer alan değişik kültürlere ait dini motif, simge ve sembollere karşı Hazreti Peygamber'in tutumu, tevhide vurgu yapmanın yanında yeni bir kültürün inşasında bu işaretlerin rolünün ne derece büyük olduğunu kanıtlamaktadır. Hazreti Peygamber'in kendi evinde üzerinde haç resimleri bulunan hiçbir eşya bırakmadığını ifade eden rivayetler, yabancı dini sembollerin özellikle bulundurulmaması gerektiğini göstermektedir. Resim yasağı elbette haç şekillerini ihtiva eden eşyalara has değildir. Allah'ın yaratışını taklidi çağrıştıran ve tapınma amaçlı yapılan her türlü uygulama ve ürün bu yasağın kapsamındadır. Hadislerde geçen suret ya da timsal kelimeleri acaba tevhid peygamberinin gönderildiği toplumda nasıl anlaşılıyordu? Sözlükte suret, dış görünüş, biçim, şekil, resim, çehre, timsal ise heykel, simge ve sembol gibi anlamlara gelmektedir. Dil bilimciler suretin çok boyutlu ve gölgeli olanına timsal ya da heykel, boyutlu olmayıp sadece resmedilenine ise suret ya da resim demektedir. Suret kelimesi canlı ve cansız bütün şeyleri içine alırken, timsal veya onun çoğulu olan temasil kelimesi, yalnızca ruh sahibi olan canlıları ifade etmek için kullanılır. Buna göre suret kelimesini, kendisine şekil verilmiş ve biçimlendirilmiş resim ve heykel olarak değerlendirmek de mümkündür. Hazreti Peygamber, tapınma amaçlı yapılan tasvirlerin evde bulundurulmasını sert bir dille yasaklamıştır. İslam öncesi dönemde yaşayan Araplar da tek yaratıcı olan Allah'a inanmakla birlikte ona araya vasıtalar koyarak ulaşabileceklerini düşünüyor. Bunun için de çoğu insan suretindeki çeşitli resim ve heykelleri aracı tanrı kabul ediyorlardı. İslam, Allah'tan başka hiçbir yaratıcının ve mutlak güç sahibinin olmadığı tevhid fikrini esas aldığı için insanları tevhid akidesinden uzaklaştıracak, şirke bulaştıracak her türlü tehlike karşısında çok temkinli davranmıştır. Hazreti Peygamber'in canlı resimleri ve heykelleri konusunda gösterdiği hassasiyet de bu yüzden olsa gerektir. Ancak sonraki dönemlerde şirke bulaşma tehlikesinin azalmasına paralel olarak İslam alimlerinin de bilhassa resim konusunda daha müsamahakar davranmaya başladıkları görülmektedir. Bu konudaki hadisler, şirkten yeni kurtulmuş bir toplumun tekrar eski inançlarına dönmelerini engellemeye yöneliktir. Resim yasağı konusunda İslam alimlerinin farklı değerlendirmeleri bulunmaktadır. İlgili hadislerde söze edilen şiddetli azabın, Allah'ın yarattığı gibi yaratmaya kalkışan, bu hususta Allah'la yarışa girişen, tapınmak üzere put yapan, ibadet olunacağını bilerek yapan ve bunu helal sayan ressamlara, heykeltıraşlara ait olduğunu şarihler açıklamışlardır. Aynı şekilde hadislerde geçen resim yasağının tapınmak maksadıyla resim yapmak olduğu şeklinde açıklamalar da yapılmıştır. Meşhur müfessir Taberi de bu hadisin tapınmak üzere yapılan suretlerle ilgili olduğunu söylemiştir. İslam'ın doğduğu coğrafyada neredeyse bütün resimler aynı zamanda put kabul ediliyordu. İslam'ın resim ve heykele bakışına şekil veren en temel olgu, devrin anlayışında resim ve heykelin tevhid inancıyla çelişmesiydi. Resulullah'ın Hazreti Ali'yi yüksek kabirleri yer seviyesine indirmek, evlerdeki resimleri de imha etmekle görevlendirmesi de bu durumla ilişkiliydi. Resim ve heykele karşı ilk zamanlarda sergilenen bu tutum, Müslümanların ibadet yerleri, yapı bezeme ve tezyinatında, kitap süslemeleri ve onların resimlendirilmesinde, günlük hayatta kullandıkları eşyalarda sanatsal zevklerini ve güzellik duygularını farklı bir tarzda ortaya koymalarına sebep olmuştur. Böylece İslam sanatı, Bizans, Roma ve Sasanilerin aksine figüratif ve naturalist bir sanat olmayıp, soyut bir sanat haline gelmiştir. Bu soyut sanat anlayışı, kendisini hat sanatı olarak ifade etme şansını yakalamıştır. Şayet tasvir, cami ve mescitlerde hoş karşılanıp, diğer birçok dinde olduğu gibi günlük hayatta fazlasıyla teşvik görmüş olsaydı, o zaman İslam sanatı da
Bizans ve Roma ile Sasani sanatının taklitçisi olabilirdi. Sonsuzluğun kendisinde ifadesini bulduğu geometrik şekiller, Hatayiler, Rumiler, hatlar, ebrular, tesipler, hilyeler ve minyatürler bugün olmayabilirdi. İşte İslam dininin ibadet mahallerinde tasviri reddedip günlük kullanımda bazı kısıtlamalarla kabul etmesi, bunu yaparken de diğer dinlerin sembolleri durumundaki şekillere kesin tavır takınması İslam sanatı.

başka her şeyi tecrit etmeye yöneliktir. İslam sanatının sonsuz desenleri soyuttur. Soyut ve sonsuz desenlerin tevhide kapısı, bu desenlerin bir dalga halinde tekrarlanmasıyla açılır. Soyut ve sonsuz tekrarlamalar sayesinde kişileştirme son bulur. Buradan hareketle İslami sanat anlayışı, giyim kuşam süsünden evlerin, ibadet yerlerinin ve diğer sosyal hayat içerisinde bir yer işgal eden tüm mesken ve mekanların dekorasyon ve düzenlenmesine kadar her yerde kendini hissettirir.

0: Planet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 16 Safer 1400

0: 1448. Rumi takvime göre 17 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Faiz haramdır. Tarih boyunca bir sömürü aracı olarak görülen faiz ilk kez İslam şeriatı tarafından yasaklanmamıştır. Yahudilik ve Hristiyanlıkta da ahlaka aykırı görülen, insanın onurunu zedeleyerek adeta onu köleleştiren faiz yasağına yer verilmiştir. Bunun farkında olan Hazreti Peygamber kendisine gelen ve "Andolsun biz Musa'ya açık açık 9 ayet verdik" ayetinin manasını soran iki Yahudi'ye 9 haramdan ibaret olan söz konusu 9 ayeti sıralamış ve faiz yasağını da bunlar arasında zikretmiştir. Ancak zamanla faiz yasağı da tahrif edilmiş ve Yahudiler Kur'an'da eleştirildiği üzere kendilerine yasaklandığı halde faiz yemekten çekinmemişlerdir. Resulullah Kur'an'da açıkça haram kılınan faizin insanı helak eden büyük günahlardan olduğunu belirterek faizi yiyene, yedirene, yazana ve faiz muamelesine şahitlik edene lanet etmiş, hepsinin günahta eşit olduğunu belirtmiş ve faize götüren yolları bildirerek ümmetini bu büyük günahtan sakındırmıştır. Bir ayet. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Bakara Suresi 275. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 74. Bölüm. Yükseklik Korkusu.
3: Uçağınızda uymanız gereken emniyet kurallarına dikkatinizi çekmek isteriz. El bagajlarınızın başüstü dolaplarına veya önünüzdeki koltuğun altına yerleştirilmesi gerekmektedir. Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazların uçuş moduna alındığından ve kapatıldığından emin olunuz. Emniyetiniz için uçuş boyunca kemerlerinizi bağlı tutunuz. Hepinize iyi yolculuklar dileriz.
4: Osman, uçaktan korkmuyorsun değil mi? Hani yükseklik korkum var diye söylüyorum.
5: Yükseklik korkum olduğu doğru. Ama uçağın ilk kalkış anından daha çok korkuyorum.
4: Rahat ol sen. Bir şey olmaz evvela.
5: İşte korktuğum an geldi. Yüce Allah'ım sen yardım et bize. Allah'ım.

0: Artık gözlerini açabilirsin kardeşim. Bak, altımızdaki bulutlar pamuk tarlasına benziyor.
1: Bir de bana sor.
0: Ne güzel bir manzara, değil mi? Aklıma geldi. Allah'tan bulutlar damla halinde yeryüzüne iniyor. Bunların birden aşağı indiğini düşünsene. Herhalde bulutların ağırlığından bütün binalar çökerdi. Belki de yeryüzünde bir tane sağlam ağaç bile kalmazdı.
1: Hayat olmazdı, hayat, hayat.
0: Osman.
2: Pardon, affedersin. Biraz yüksek sesle konuştum galiba.
0: İnsanlar bu ses nereden geliyor diye sağa sola bakınmaya başladılar bile.
2: Öyleyse ben susuyorum.
0: O kadar da değil canım. Hem sohbet etmezsek bu yolculuk biter mi? Yüksek sesle konuşmayalım yeter.
2: Yasin.
0: Efendim.
2: Beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim.
0: O nasıl söz? Sen benim askerlik arkadaşımsın. Üstelik komşum oluyorsun. Şimdi biz Adana'ya vardığımızda hemen notere mi gideceğiz?
2: Yok, önce lokantada güzelce karnımızı doyururuz. Sonra notere geçeriz, olmaz mı?
0: Kahvaltı servisimiz de geldi.
3: Afiyet olsun efendim.
2: Teşekkürler. Çok şükür sonunda akrabalarla orta yolu bulduk. Böylece miras kavgası yapmadan herkes payına düşeni almış oldu.
0: Osman, bu kadar parayla ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Öncelikle Mahir amcaya verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum.
0: Hayırdır? Babama ne söz vermiştin ki?
2: Şu miras meselesi kavgasız gürültüsüz çözüldüğünde Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Afrika'da bir su kuyusu açtıracağım demiştim.
0: Yüce Allah niyetini ve hayrını kabul etsin kardeşim.
2: Amin.
0: Geri kalanıyla ne yapmayı düşünüyorsun peki?
2: Bak, ona henüz karar veremedim. Çarşı merkezinde bir dükkan açayım diyorum ama ne yapabilirim ki?
0: Şayet ben senin yerinde olsaydım inşaat malzemeleri dükkanı açardım.
2: İyi de ben inşaat işlerinden senin kadar anlamam ki. Bu konuda yeterince bilgisi ve çevresi olan kişi sensin.
0: Ben de bu bilgi ve çevreyi kullanarak sana yardımcı olurum, iş bağlarım.
2: Yok yok, olmaz öyle şey.
0: Neden olmasın ki?
2: Sen bilgini, tecrübeni ve çevreni kullanacaksın ama parayı ben kazanacağım. Olmaz kardeşim.
0: Kazan kardeşim, benim için bir mahsuru yok.
2: Tamam kardeşim ama bir şartla bu işi yaparım.
0: Şimdi karıştırma şartı şurtu.
2: Şartımı merak etmiyor musun?
0: Baştan söyleyeyim, komisyon teklif ediyorsan asla kabul etmem.
2: Ne komisyonu kardeşim? Ben sana ortaklık teklif ediyorum.
0: Osman, sanki bana da senin gibi yüklü bir miras kalmış gibi konuşuyorsun. Geç bakalım dalganı.
2: Yahu ne dalgası ne alayı kardeşim, ben gayet ciddiyim.
0: Velev ki teklifini kabul ettim diyelim. Peki ben sermayeyi nasıl bulacağım? Sakın bana kredi çekersin deme, bozuşuruz vallahi.
2: Ya ne kredisi? Zaten bizim sermayemiz var ya.
0: Bak hala benimle dalga geçiyorsun.
2: Sen de tutturmuşsun aynı lafı, sanki başka söz bilmez misin gibi. Beni iyi dinle Tahsin. Sermaye benden, işletmecilik senden. Tamam mı?
0: Ha? Nasıl yani?
2: Anlasana, dükkanı yürütecek olan sensin. Bu hizmetin karşılığında hem maaş alacaksın hem de karın bir kısmına ortak olacaksın. %10 yeterli olur mu?
0: Ne bileyim ben Osman, bunu sonra konuşuruz.
2: Sonra deyip de kestirip atma hemen.
0: Kestirip atmıyorum da önce Adana'ya bir varalım. Sonra işimizi halledip geri dönelim. Ondan sonra da sakince oturup bir konuşalım, istişare edelim.
2: Tamam, bu dediklerini yaparız da. Hazır Adana'ya gitmişken diyorum, şırdan dolması yiyelim mi?
0: Senin de aklın fikrin hep yemekte.
2: Ya ne sandın? Adanalı ya kardeş. Buraya gelmişken şırdan da mı yemeyek? Allah. Erken sevindim galiba.
0: Uçak türbülansa girdi.
2: Eşhedü en la ilahe illallah.
4: Uçuş boyunca kemerlerinizi bağlı tutunuz.
0: Hamdolsun türbülanstan çıktık. Osman, senin yüzün bembeyaz olmuş.
2: Öleceğiz sandım.
0: Al şu suyu, iç, kendine gelirsin belki.
2: Öleceğiz sandım.
0: Hani sen sadece uçağın kalkış anından korkuyorum demiştin? Yoksa...
2: Bak bak Tahsin, itiraf edeyim. Aslında ben uçağın kendisinden de çok korkuyorum. Zaten yükseklik korkum da var benim. Ama belki sen yanımda olunca korkmam sanmıştım. Ama işe yaramadı galiba.
0: Neyse neyse, bir şey kalmadı zaten. Dönüşte otobüse bineriz artık.
4: Sayın yolcularımız, uçağımız Adana Havalimanı'na inmek üzeredir. Lütfen koltuklarınızı dik konuma getirerek kemerlerinizi bağlayınız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
0: İşte yolun sonuna da geldik.
2: Ne? Yolun sonuna mı geldik?
0: Bak yine bembeyaz kesildin. Yolun sonu dediysek Adana'ya geldik be kardeşim.
1: Şöyle desene be kardeşim.
5: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisa.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil istifaya istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Aklıma ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Hüsnü Hal.
8: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. Hı-hı, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirüpa, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçları.

ayaklarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki, orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış. Tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük

0: Bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vakti.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır dedi. Alevler bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanını sardı. Muğla'dan Antalya'ya, Manisa'dan Balıkesir'e peş peşe çıkan yangınlar ormanları küle çevirdi. En kritik nokta ise Muğla'nın Seydikemer ilçesi oldu. Rüzgarın körüklediği alevler evlere kadar dayandı. Vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler hem alevlerle hem de şiddetli rüzgar ve zamanla yarışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. Hac kesin kayıtları 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İbadetlerin sürekli olması, hayatımızın her anını kuşatması kuşkusuz önemlidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amellerin en sevgilisi ve en makbul olanının az da olsa sürekli yapılan ibadet olduğuna dikkatimizi çekiyor. Dua da bir ibadettir ve hayatımızı kuşatmalıdır. Duanın müminin silahı olduğuna dair rivayetler vardır. Buradan anlamamız gereken, hayatın her vaktinde, her anında, her zamanında mümin duaya müracaat etmelidir. Kıymetli kardeşlerim, hayatın akışı içerisinde bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen sevinçle, bazen hüzünle, kederle, sıkıntılarla imtihan olunabiliriz. Her şartta ve durumda dua hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalı. Zaman zaman bunu ihmal eden insanların var olabileceğine Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda dikkatimizi çekiyor. Yunus Suresinin 12. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الظُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ظُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا اِلَى ظُرِّ مَسَّ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Buyuruyor ki Rabbimiz, insanın başına zararlı bir şey geldiğinde, bir sıkıntısı olduğunda, dara düştüğünde, yanı üstüne yatarken, otururken, ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Yani her an, her dakika bizi hatırlar

0: ve duayı ihmal etmez. Dua ile zamanı, hayatı, vaktini değerlendirir, kıymetlendirir. Ama onun o zararlı durumundan kurtardığımızda ise sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırmamış, bize yalvarmamış, bizden talep etmemiş, bize sığınmamış gibi hemen dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerime bize zaman zaman yapabileceğimiz bir hali anlatıyor ve dikkatimizi çekiyor. Şimdi biz sıkıntımız olduğunda el açıp dua ederiz, hastamız olduğunda yalvarırız. Bir sınav öncesinde kendimizin veya çocuklarımızın bir sınavı olduğunda hemen duaya müracaat eder, ibadet eder, namaz kılar, secdeye kapanır, gözyaşı döker, dil döker, özel eylemlerde bulunur, hayır hasenat yapar, farklı şeylerle Rabbimize yakınlaşmaya çalışırız ve dilimiz de duadan geri durmaz, bolca yalvarır, yakarırız. Ama bu durum ve zaman bittiğinde, hastalık geçip iyileştiğinde hastamız, sınavı tamamlandığında yavrumuz veya bizim sınavımız sona erdiğinde dua eder miyiz, ediyor muyuz? İşte bunu düşünmeliyiz. Bu davranış içerisinde olmayı Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda bir haddi aşmak olarak dikkatimize sunuyor. Peygamber Efendimiz de farklı hadisi şeriflerde bizi bu duruma düşmemek üzere uyarıyor ve buyuruyorlar ki sıkıntı ve musibet zamanında duasının kabul olunmasını isteyen herkes bolluk zamanında da çokça yalvarıp yakarsın. Kur'an-ı Kerim'in farklı ayeti kelimelerinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerinde de şunu görebiliyoruz. İnsan maalesef ki az şükredebilen ve sıkıntı anında da zaman zaman az sabreden insan olabiliyor. Halbuki müminin gıpta edilen, özenilen hali ve tavrı bir sıkıntı geldiğinde sabretmesi, bir nimete eriştiğinde de şükrü unutmaması, o nimeti ona veren, sıkıntıdan kendisini kurtaranın Cenab-ı Allah olduğu hakikatini asla zihninden çıkartmadan hareket etmesidir. Yine Cenab-ı Allah, bakınız Lokman suresinde aynı doğrultuda bir başka ayeti kerimeyle yine dikkatimizi çekiyor ve buyuruyor ki, hani böyle denizin içerisinde, dalgaların içerisinde kalan insanı bir teşbih yaparak dikkatimize sunuyor Rabbimiz, diyor ki, dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında Allah'a yalvarıp yakarırlar. Ama Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise içlerinden bir kısmı ortada kalır. Yani dua etmeyi, ibadet etmeyi, şükretmeyi unuturlar. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Bu iki ayette şunu öğrenmiş olduk. Sadece sıkıntı, ızdırap anında, dara düştüğümüzde dua etmek ve o sıkıntı bizden kalktığında dua etmemek bir ayeti kerimede haddi aşmak olarak, bir diğer ayeti kerimede de nankörlük olarak dikkatimize sunuluyor. Rabbim bizi nankörlerden ve haddi aşanlardan eylemesin. Varlıkta da, yoklukta da, sıkıntı anında da, iyi durumda da her daim Rabbini anan, şükreden, zikreden ve onunla olan bağı ve irtibatını bütün ibadetleriyle ve hasreten dua ederek de sürdüren kullarından eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Günün duası.
1: Nuh aleyhisselam, kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca, "Rabbim," dedi, "şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin," diye Rabbine niyazda bulunmuştu. Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim," diye cevapladı. Nuh aleyhisselam bunun üzerine şöyle dua etti: "Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum."

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'in.

Şeytan Cenab-ı Hakk'a beni sen azdırdın dedi. Böylece kendi yaptığı işi gizledi. Hazreti Adem ise biz nefsimize zulmettik dedi ve lütfa erişti. Kim hürmet ederse hürmet görür. Şeker getiren badem helvası yer. Temiz şeyler temiz kimseler içindir. Sevgiliyi incitirsen incinirsin. Hoş tutarsan hoşluk görürsün.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Diyanet Radyo'ya kulak veriyorsunuz. Bugün Din ve Hayat programı içerisinde ahiretin varlığı ile ilgili konuşacağız. Sözlükte ahiret, ilk anlamındaki evvel kelimesinin zıddı olup son demektir. Terim olarak dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek ölüm sonrası hayat diye tanımlanabilir. Ahiret terimini bazı alimler, İsrafil'in sura birinci üfleyişiyle başlayan ve cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme girmesine kadar bütün ahiret hallerini içine alan hayat olarak tanımlarken, bazıları ikinci sura üflenilmesi ve insanların tekrar diriltilmesinden başlayıp sonsuz olarak devam edecek hayat diye tarif etmişlerdir. Ancak ölümle dünyadan ayrıldıktan itibaren kıyametin kopuşuna ve ikinci bir hayat için cesetlerin diriltilmesine kadar kişinin başından geçen olayları dünya hayatından sayma imkanımız olmadığından ahireti kabir ve berzah hayatını da kapsayacak şekilde tarif etmek daha isabetlidir. Ahiret, ölümden itibaren başlayan ve mahşerdeki dirilişten sonra ebediyen devam edecek hayattır. Bu anlamda ahiret dünya karşılığında, ahiret hayatı da dünya hayatı karşılığında kullanılır. Bu son tarife ölümden sonra hemen başlayan kabir ve berzah hayatı dahil olduğu gibi şu ana merhaleler de dahildir. İsrafil'in sura üflemesi, kıyametin kopması, yeniden dirilme ve mahşer yerinde toplanma, iyilik ve kötülüklerin yazılı olduğu amel defterinin verilmesi, Allah tarafından herkesin sorgulanması, hesaba çekilmesi, iyilik ve kötülüklerin tartılacağı terazilerin kurulması, bütün insanların üzerinden geçecekleri sırat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus Kevser havuzu, şefaat, ebedi kalış yurdu cennet ve cehennem. Kur'an'da ahiret günü, müminler Allah'a kavuşacakları için kavuşma günü, insanlar ve diğer canlılar bir araya toplanacağı için toplanma günü, dünya hayatlarında Allah'a iman edip, onun emir ve yasaklarına uymayanların aldandıkları ortaya çıkacağı için aldanma günü, dirilişin ardından herkes kabrinden çıkacağı için çıkış günü ve kafirler amellerinin boşa gittiğini görünce yeniden dünyaya dönmeyi arzu edecekleri için hasret günü gibi isimlerle de anılmaktadır. İnsan aklı ölümden sonraki hayatı mantık kurallarına aykırı bulmak şöyle dursun, onun gerçekleşmesini zaruri görür. Bunu kanıtlayan en önemli delillerden biri, dünyada mutlak adaletin tecelli etmemesidir. Üzerinde yaşadığımız yer küre üzerinde insan türü var olalı beri, bu türün fertleri ve toplumları arasında mücadeleler olmuş, savaşlar olmuş, ölenler ve öldürenler olmuş, zalimler ve mazlumlar bulunmuştur. Vicdanları sızlatan bu tür olaylar hala devam etmekte, gelecekte de devam edeceği anlaşılmaktadır. Zalim kim, mazlum kimdir? Adalet nasıl tecelli edecek veya onu kim uygulayacaktır? Bu ve benzeri birçok sorunun sözlü ve fiili cevabı ancak hakimlerin en üstünü ve en hayırlısı Cenab-ı Hakk'ın yegane hüküm verici olarak tecelli edeceği ahiret gününde ortaya çıkacaktır. Sevgili dostlar, kelam ilminde akıl ve deneyle ispat edilemeyip vahye dayanan nakli delillerle varlık kazanan itikadi meselelere sem'iyat bahisleri denilmekte. Sem'iyat bahislerinde aklın rolü haber verilen hususların olabilirliğini belirleyip tasdik etmekten ibarettir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Din ve Hayat programı içerisinde ahiretin varlığı ile ilgili konuştuk. Bir sonraki programımızda ahiretin varlığının ispatından bahsedeceğiz. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 16 Safer 1448. Rumi takvime göre 17 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Faiz haramdır. Tarih boyunca bir sömürü aracı olarak görülen faiz ilk kez İslam şeriatı tarafından yasaklanmamıştır. Yahudilik ve Hristiyanlıkta da ahlaka aykırı görülen, insanın onurunu zedeleyerek adeta onu köleleştiren faiz yasağına yer verilmiştir. Bunun farkında olan Hazreti Peygamber kendisine gelen ve "Andolsun biz Musa'ya açık açık 9 ayet verdik" ayetinin manasını soran iki Yahudi'ye 9 haramdan ibaret olan söz konusu 9 ayeti sıralamış ve faiz yasağını da bunlar arasında zikretmiştir. Ancak zamanla faiz yasağı da tahrif edilmiş ve Yahudiler Kur'an'da eleştirildiği üzere kendilerine yasaklandığı halde faiz yemekten çekinmemişlerdir. Resulullah Kur'an'da açıkça haram kılınan faizin insanı helak eden büyük günahlardan olduğunu belirterek faizi yiyene, yedirene, yazana ve faiz muamelesine şahitlik edene lanet etmiş, hepsinin günahta eşit olduğunu belirtmiş ve faize götüren yolları bildirerek ümmetini bu büyük günahtan sakındırmıştır. Bir ayet. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Bakara Suresi 275. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır dedi. Alevler bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanını sardı. Muğla'dan Antalya'ya, Manisa'dan Balıkesir'e peş peşe çıkan yangınlar ormanları küle çevirdi. En kritik nokta ise Muğla'nın Seydikemer ilçesi oldu. Rüzgarın körüklediği alevler evlere kadar dayandı. Vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler hem alevlerle hem de şiddetli rüzgar ve zamanla yarışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. Hac kesin kayıtları 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

çağın elinden. Kimin de nar olur, kimin de nur. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

boğazını gözet. Aşağılık insan olma. Bir boğaz için insanlara kul olma. Boğazına esir olma ey koca boğaz. Boğazından bağlanan esir kurtulamaz.

0: Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz, yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey. Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kamu Spor.

0: Yani takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 16 Safer 1448. Rumi takvime göre 17 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Faiz haramdır. Tarih boyunca bir sömürü aracı olarak görülen faiz ilk kez İslam şeriatı tarafından yasaklanmamıştır. Yahudilik ve Hristiyanlıkta da ahlaka aykırı görülen, insanın onurunu zedeleyerek adeta onu köleleştiren faiz yasağına yer verilmiştir. Bunun farkında olan Hazreti Peygamber kendisine gelen ve "Andolsun biz Musa'ya açık açık 9 ayet verdik" ayetinin manasını soran iki Yahudi'ye 9 haramdan ibaret olan söz konusu 9 ayeti sıralamış ve faiz yasağını da bunlar arasında zikretmiştir. Ancak zamanla faiz yasağı da tahrif edilmiş ve Yahudiler Kur'an'da eleştirildiği üzere kendilerine yasaklandığı halde faiz yemekten çekinmemişlerdir. Resulullah Kur'an'da açıkça haram kılınan faizin insanı helak eden büyük günahlardan olduğunu belirterek faizi yiyene, yedirene, yazana ve faiz muamelesine şahitlik edene lanet etmiş, hepsinin günahta eşit olduğunu belirtmiş ve faize götüren yolları bildirerek ümmetini bu büyük günahtan sakındırmıştır. Bir ayet. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların "alım satım da ancak faiz gibidir" demeleridir. Bakara Suresi 275. ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır dedi. Alevler bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanını sardı. Muğla'dan Antalya'ya, Manisa'dan Balıkesir'e peş peşe çıkan yangınlar ormanları küle çevirdi. En kritik nokta ise Muğla'nın Seydikemer ilçesi oldu. Rüzgarın körüklediği alevler evlere kadar dayandı. Vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler hem alevlerle hem de şiddetli rüzgar ve zamanla yarışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. Hac kesin kayıtları 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

2. Uygulamaya geçmeyen bilginin işe yaramayacağını bil. Bir insanın Allah'ın rızasına uygun hareket edebilmesi için, öncelikle Allah'ın nelerden razı olup olmadığını bilmesi gerektiğini belirttik. Burada da meselenin bir başka yönü üzerinde duralım. Bilgi kuşkusuz ki,

0: işin başıdır, temelidir ve önemlidir. Bununla birlikte eğer bildiklerimizi uygulamaya geçirmezsek, o zaman bu bilginin bize bir yararı olmaz. Hatta bildiğimize uygun davranmadığımız için sorumlu bile oluruz. Bu sebeple Allah Resulü dua ederken, fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınırdı. Şimdi uygulanmadan bilginin işe yaramayacağına dair tarihten bir örnek verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına geleceğe ilişkin bir şeyden bahsediyordu. Sözünün bir yerinde bu söylediğim dine ilişkin ilmin ortadan kalkmasından sonra olacak dedi. Sohbeti dinleyen Ziyad bin Lebit isimli sahabi şaşkınlıkla peygamberimize sordu. Ey Allah'ın Resulü, ilim nasıl ortadan kalkabilir ki? Biz Kur'an'ı okuyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz. Onlar da çocuklarını okutuyor. Peygamberimiz ona şöyle dedi. Ey Ziyad, ben de seni Medine'de en akıllı kimselerden zannederdim. Yahudiler Tevrat'ı, Hristiyanlar da İncil'i okumuyorlar mı? Okuyorlar ama içindekilerle amel etmiyorlar. Gelin bu hadisten payımıza düşen hikmetin peşine düşelim. Allah dışındaki bütün varlıklar zamana tabi varlıklardır. Onlar için geçmiş, şimdi ve gelecek söz konusudur. İnsan açısından gelecek, gayb alemi kapsamında yer alır. Kur'an, hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez buyurur. Ancak Rabbimiz gayba ilişkin hususlardan, dilediğini insanlar içinden elçi olarak seçtiği kimselere vahiy yoluyla bildirebilir. Peygamberimize de yakın ve uzak gelecekte olacak bazı şeyleri bildirmiş, Peygamberimiz de bunu ümmetine haber vermiştir. Bu tür geleceğe ilişkin bilgiler bir yandan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin en büyük delillerinden olduğu gibi diğer yandan da ümmeti gelecekte karşılaşacakları durumlara karşı hazırlıklı olma ve tedbir almaları yönünde bir uyarı da barındırır. Zikrettiğimiz hadiste Allah Resulü'nün yine böyle geleceğe ilişkin bir konudan söz ettiği, bu esnada bu söylediğim dine ilişkin ilmin ortadan kalktığı zamanda olacaktır dediği belirtilmektedir. Ziyad, dine ilişkin bilginin ortadan kalkmasını şaşılacak bir durum olarak görmüştür. Çünkü sahabenin pek çoğu dini bilginin temelini teşkil eden Kur'an'ı ezberliyor ve okuyordu. Bunu kendi çocuklarına öğretiyor, onlar da çocuklarına öğretiyordu. Eğer bu ilmi faaliyet kuşaklar boyu böyle devam ederse, dine ilişkin bilginin ortadan kalkması nasıl olacaktı ki? Peygamberimiz keskin zekaya sahip gördüğü Ziyad'ın böyle bir soru sormasını garip karşıladı. Çünkü Kur'an'da Yahudiler ve Hristiyanların kendi kitaplarını okudukları halde doğru yoldan nasıl saptıkları bütün ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Onlar Tevrat ve İncil'i okumakta kusur göstermiyorlardı ama iş uygulamaya gelince işlerine gelen hükümlerini uyguluyor, işlerine gelmeyeni ise uygulamıyorlardı. Oysa Allah'ın dini insanların önüne serilmiş, insanların dilediklerini alıp dilediklerini bırakacakları açık büfe kahvaltı sunumu değildir. Bir insan Allah'a teslim olduğu zaman onun kitabında yer alan hükümlerin tamamından sorumlu olurdu. Kendi arzu ve hevasına göre dini uygulamaya kalktığında ise dine ilişkin bilgi insanların arasından süzülüp giderdi. Çünkü artık din konusunda temel belirleyici Allah'ın kitabı değil, insanların arzuları olurdu. İşte Allah Resulü aynı durumun bir gün İslam ümmeti içinde gerçekleşeceğini söylüyordu. İnsanlar Kur'an'ı okuyacaklar, çocuklarına da öğretecekler, ezberleyecekler ama onunla amel etmeyi ya tümden terk edecekler veya Kur'an'ın buyrukları içinden seçmece yaparak işlerine geleni uygulayıp işlerine gelmeyenleri terk edeceklerdi. Bunun sonucunda dine ilişkin sahih bilgi insanların arasından çekilip gidecekti. Bugün kendisini Müslüman olarak niteleyenlerin sayısı 2 milyarı buluyor. İslam tarihinde hiç olmadığı kadar musaflar basılıyor, ezberleniyor. Kur'an her dakika türlü makamlarla tilavet ediliyor. Yeryüzünde Kur'an'ın tilavet edilmediği tek bir saniyeden bile söz etmek mümkün değil. Üstüne üstlük İslam'a ilişkin basılan eserlerin sayısı milyonları buluyor. Peki sonuç? Müslümanlar Kur'an'ın gösterdiği bir ümmet teşkil edebiliyorlar mı? Allah Resulü'nün örnekliğine sahip çıkabiliyorlar mı? Birlik olabiliyorlar mı? Dünya üzerinde söz sahibi olabiliyorlar mı? Gözlerinin önünde katliama tabi tutulan kardeşlerine sahip çıkabiliyorlar mı? Eğer bu soruların tümüne hayır diye cevap vermek durumunda kalıyorsak, o zaman Peygamberimizin sözüne ettiği zamanı düşünerek bugün acaba o gün mü diye sormamız gerekir. Duamız. Rabbimiz Kur'an'ın lafızlarıyla dillerimizi, anlamıyla akıllarımızı, coşkusuyla kalplerimizi, buyruklarıyla da hayatlarımızı birleştirmeyi nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, ey ashabım, ben size bir babadan daha şefkatli ve merhametliyim. Hepiniz benim cüzlerimsiniz. Neden cüz'ü külden ayırıyorsunuz? Bir cüz külden ayrılınca hiçbir işe yaramaz. Bir uzuv bedenden kesilince murdar olmaz mı? Külden ayrılan cüz tekrar kül ile birleşmedikçe ölü kalır. Candan haberi olmaz. Külden ayrılan cüz hareket etse bile bu hal onun diriliğini göstermez. Çünkü yeni kesilmiş bir uzuv da kımıldar, oynar. Cüz külden ayrılınca bir tarafa gider, gayip olur. Fakat kül onun ayrılmasıyla noksan olmaz.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Sız koyma gel. Ölürsem.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır dedi. Alevler bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanını sardı. Muğla'dan Antalya'ya, Manisa'dan Balıkesir'e peş peşe çıkan yangınlar ormanları küle çevirdi. En kritik noktaysa Muğla'nın Seydikemer ilçesi oldu. Rüzgarın körüklediği alevler evlere kadar dayandı. Vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler hem alevlerle hem de şiddetli rüzgar ve zamanla yarışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. Hac kesin kayıtları 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte Şırnak'a doğru yola çıkıyoruz. Şırnak'ta kadim bir medrese, Kırmızı Medrese bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Kırmızı Medrese Dağkapı Mahallesi'nde şehrin batısındaki sur kalıntılarının üzerine inşa edilmiş. Kuzey-güney doğrultusunda düzgün dikdörtgen bir planlı ve yaklaşık 38 metreye 28 metre ölçülerinde inşa edilmiş. Medresenin güney cephesinin ortasında 5 kenarlı taşıntı yapan Şeyh Ahmed el-Cezeri Hazretlerinin türbesi bulunmakta. Medrese avlulu, 2 eyvanlı ve tek katlı olarak tezyin edilmiş. Avlu 15 metreye 19 metre ölçülerinde, kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı ve 4 yönden revak ve medrese hücreleriyle kuşatılmış. Doğu, batı ve kuzeyde medrese hücreleri sıralanmış durumda. Ve biz bu planı birçok medresede gördük efendim. Hala da görmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar, avluya doğu kanadından ortasındaki sokağa eyvan biçiminde açılan bir kapı ile giriliyor. Güney kanadı mescit olarak değerlendirilmiş, iki köşesine birer oda bırakılmış. Sonradan doğudaki mescide, batıdaki türbeye dönüştürülmüş ve biz bu şekliyle görüyoruz efendim bu yapı içinde. Doğu kanat, ortada dışa açılan giriş eyvanı ve bunun iki yanında ikişer medrese odası yer alacak şekilde planlanmış. Odalardan kuzey doğudakiler yıkık vaziyette ve buraya sonradan yeni eklemeler yapılmış. Medresenin batı kanadı simetrik düzende. Ortada üzeri beşik tonozla örtülü bir eyvanla bunun her iki yanında yer almakta olan ikişer hücreden oluşuyor efendim bu yapılar bütünü. Bu kanat dıştan yarım daire şeklindeki üç kuleyle desteklenmiş. Eyvanın güneybatısındaki bir kapıyla bu payandalardan ortadakinin içine geçilmekte. Diğer kulelere de hücrelerin iki yanındaki küçük mekanlardan girilmekte. Güney kanadın ortası üç bölümlü ve enine mekanlı mescit olarak düzenlenmiş. Önünde üç bölümlü eyvan şeklinde revaklar sıralanmakta. Ve burada karakteristik bir medrese mescidi olarak karşımızda duruyor efendim, uzunlamasına olan yapısıyla. Kıble duvarının ortasında dış mihrap yer almakta efendim. Ve bu dış mihrabın bulunduğu yerde taştan yapılmış durumda. Mihrabın sağında dolap nişi, solunda türbe, üst katına geçiş kapısı yer almakta ayrıca. Örtü bölümünde sonradan yapılan onarımlardan sonra bingileri tahrip olmuş, ortadaki daha büyük üç basık kubbe şeklinde bir yapı bütünü olarak karşımızda duruyor. Ortadaki büyük kubbeli mekanın güney duvarının tam ortasında yer alan mihrap tamamen taş malzemeden yapılmış. Dikdörtgen görünüşlü dıştan mukarnas çerçeveli şekilde efendim, iç içe iki sütunçenin sınırlandırdığı niş yarım daire planlı. Üstten bu sütunçelerin taşıdığı içteki sade, dıştaki yivli iki sivri kemerle kuşatılmış. Mescidin batısındaki medrese dershane odası, Şeyh İbrahim Sori'nin ölümünden vefatından sonra türbeye çevrilmiş. Kare planlı ve kubbeli olan mekan tamamen tuğla malzemeden yapılmış. Buraya kare planlı ve çapraz tonoz örtülü küçük mekan aracılığı ile geçiliyor efendim, geçiş sağlanıyor. Üzeri kaburgalı ve basık bir kubbeyle de örtülmüş ayrıca. Batısındaki bir pencere iç mekanı aydınlatıyor. Doğu duvarı, ortasındaki mescide açılan kapı sonradan kapatılmış. Kıymetli dostlar, Anadolu'da ekseriyetle görmüş olduğumuz medreselerde taş ve tuğla malzeme kullanılmıştı. Bu medresede de medresenin ağırlıklı olarak tuğla malzemeden yapıldığını görüyoruz. Dış cephelerin alt kesimlerinde düzgün kesme taş, yapının muhtelif yerinde moloz taş görülmekte. Yapının mescit ve türbe bölümleri sağlam vaziyette. Medrese kısmı biraz harap olmuş. Projeleri yapılmış ve onarım kapsamına dahil edilmiş efendim bu yapı. Günümüzde mescit kısmı ile bağlantılı cami olarak kullanılan kısım elhamdülillah ibadete ve taate açık durumda. Türbede ziyarete açık bir vaziyette ziyaretçilerini bekliyor. Etrafı binalarla dolmuş vaziyette. Birazcık medreseyi görmekte de güçlük çekiyoruz. Şüphesiz tarihi mekanlarımızın fark edilmesi için ve oralarda geçirilecek zamanın birazcık daha kıymetli olabilmesi için evvela o mekanların kendi dizaynlarının çok güzel bir şekilde yapılması ve restorasyonlarının hassas bir şekilde yapılması gerekir. Ama elbette etrafının da düzenlenmesi şüphesiz o mekanın varlığını birazcık daha tesirli hale getirecektir. Kıymetli dostlar, Şırnak'tan Kırmızı Medrese'den sizleri selamlamıştık. Yine bu güzel mekandan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
3: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli. Bazen güneşli. Bazen yağmurlu. Bazen sükunet. Bazen vaveyla.
4: Hayat bu.
3: Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın.
4: Bitiverir ansızın.
3: Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

demektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru.

abes yere gelmektir. Eğer hakkı bilmezsen abes yere gelmektir. Yunus Emre hey hoca, istersen var bin hacca. Yunus Emre hey hoca, istersen var bin hacca.

bilmektir. İlim kendin bilmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmesin, bu nice okumaktır. Sen

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

kin ve intikam hırsıyla yolunu kaybetmişlere sakın kin tutma. Kinin aslı cehennemdir. Kin, cehenneme ait bir huydur. Kişinin kini de o kötü huyun bir cüzüdür. Ve kin, senin dininin düşmanıdır. Cehennemi bir huy olan kin kalbinde bulunursa, sen de cehennemin bir cüzü olursun. Nereye gidersen, cehennemi de beraberinde götürürsün. Aklını başına al. Kini kalbinden söküp at. Çünkü cüz, küllün yanında karar eder. Eğer sen cennetin cüzüysen, yaşayışın manevi zevkinde cennet gibi ebedidir. Kötü kötüyle bir olur. Batıl bir gönül hakka nasıl yakın olur?

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 16 Safer 1448. Rumi takvime göre 17 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Faiz haramdır. Tarih boyunca bir sömürü aracı olarak görülen faiz ilk kez İslam şeriatı tarafından yasaklanmamıştır. Yahudilik ve Hristiyanlıkta da ahlaka aykırı görülen, insanın onurunu zedeleyerek adeta onu köleleştiren faiz yasağına yer verilmiştir. Bunun farkında olan Hazreti Peygamber kendisine gelen ve "Andolsun biz Musa'ya açık açık 9 ayet verdik" ayetinin manasını soran iki Yahudi'ye 9 haramdan ibaret olan söz konusu 9 ayeti sıralamış ve faiz yasağını da bunlar arasında zikretmiştir. Ancak zamanla faiz yasağı da tahrif edilmiş ve Yahudiler Kur'an'da eleştirildiği üzere kendilerine yasaklandığı halde faiz yemekten çekinmemişlerdir. Resulullah Kur'an'da açıkça haram kılınan faizin insanı helak eden büyük günahlardan olduğunu belirterek faizi yiyene, yedirene, yazana ve faiz muamelesine şahitlik edene lanet etmiş, hepsinin günahta eşit olduğunu belirtmiş ve faize götüren yolları bildirerek ümmetini bu büyük günahtan sakındırmıştır. Bir ayet. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Bakara Suresi 275. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağları alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yanüstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
4: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

çalışmak, Hakk'ın sana lütfettiği güce, cüz'i irade nimetine bir şükürdür. Ey Hak talibi, çalışarak onun verdiği cüz'i irade gücüne şükretmen, senin manevi gücünü, kuvvetini artırır. Eğer tevekkül edeceksen, çalışarak, uğraşarak tevekkül et. Çalışmak da haktır, dert de hak, deva da hak. Çalışıp çabalamak, kaza ve kadere karşı gelmek, onunla savaşa girişmek değildir. Çünkü bizi çalışıp çabalamaya zorlayan da kaderimizdir. Bir iki gün olsun şu fani hayatta boş durma. Çalış, çabala, iyi işler yap.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır dedi. Alevler bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanını sardı. Muğla'dan Antalya'ya, Manisa'dan Balıkesir'e peş peşe çıkan yangınlar ormanları küle çevirdi. En kritik noktaysa Muğla'nın Seydikemer ilçesi oldu. Rüzgarın körüklediği alevler evlere kadar dayandı. Vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler hem alevlerle hem de şiddetli rüzgar ve zamanla yarışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. Hac kesin kayıtları 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

Sıcak bir yaz günü, devesinin üzerine binmiş, ıssız çöllerde yolculuk yapmakta olan bir bedevi, biraz oturup dinlenmeye karar verir. O sırada, dudakları susuzluktan kurumuş, güçlükle yürüyen bir adam çıka gelir ve su diye inler. Uzun süredir yoldayım, çok ama çok susadım, ne olur biraz su deyince, adamın haline bakıp acıyan bedevi, susuzluğun ne olduğunu bildiği için devesinin üzerine bulunan su kırbasından alıp adama uzatır. Suyu içip gözü açılan bu kişi bir anda

Bedevi'yi iterek yere düşürür. Arkasından Bedevi'nin devesini alıp kaçmaya başlar. Neye uğradığını şaşıran Bedevi adamın peşinden koşmaya başlar. Fakat ne çare ki hırsıza yetişmek mümkün olmaz. Bedevi bir an durup hırsızın arkasından "Bu hadiseyi kimseye anlatma" diyerek seslenir. Bu nidaya oldukça şaşıran hırsız neden diye sorduğunda "Eğer sen bu hadiseyi insanlara anlatırsan artık kimse çölde kalmış birine yardım etmez" der. Aldatan bizden değildir nebevi hadisi bir ahlaki duruşun temelidir. Aldatmaktan daha kötü bir şeyse iyilik yapma meyline set çekmektir. Çok az insan her şeye rağmen iyilik yapmaya muktedirdir. İyiliğin kendisinin iyilik olduğu ve ancak bu sırra erenlerin her şart ve ortamda sadece iyilik gözledikleri de bir gerçektir. İyilik, muhatabına dahi ulaşmadan gönülde bıraktığı itminan hali, dünyadaki hiçbir nimete değişilmeyecek kadar vehbi bir atiyedir. Bu sebeple iyilik, bir nedene bağlı olmadan, hak edilişine bakılmadan yapılan mümince bir duruşun da sembolüdür. Harvard Üniversitesi psikiyatri profesörlerinden George Wieland, depresyonun en iyi tedavilerinden birinin özgecilik olduğunu söyler. Özgecilik, diğer bir adıyla diğergamlık, en genel haliyle karşılık beklemeden yardım etme davranışı olarak tanımlanan bir tavırdır. O halde varsın, iyiliğin kadri kıymeti bilinmesin. Sen seni bileni ve iyiliği yapanı bilmen yetmez mi?

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
3: Gençliğe rehber.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızda karşınızdayız. Bugün belki de ebeveynliğin en temel sorusunu konuşacağız. Bağ kurmak ne demektir? Ve bir çocukla nasıl bağ kurulur? Çünkü çoğu zaman çocuğumuzla konuştuğumuzu sanıyoruz ama maalesef bu konuşmalar bağ kurmamız için yeterli olmuyor. Bağ, kelimelerden önce gelen bir hal, bir yakınlık, bir duygu ortaklığıdır. Ve bugün o kapıyı birlikte aralayacağız. Bağ nedir, iletişim nedir? Bağ kurmak, iletişim kurmak değildir. İletişim dışarıdan, bağ içeriden kurulur. İletişim sözlü olur. Bağ bakışla, duruşla, ilgiyle, şefkatle olur. İletişim anlatmak ister. Bağ kurmak ise anlamak ister. Bu yüzden bir çocuk size uzun uzun bir şeyler anlatabilir ama siz onun dünyasına girmediyseniz hala bağ kuramamışsınızdır. Bağ çocuğun dünyasına açılan kapıdır ve o kapı her zaman sözle açılmaz. Nitekim çocuğu olan onunla çocuklaşsın buyrulur. Aslında bağ kurmanın yolunu, özünü anlatır. Çocuğun seviyesine inmek, onun dünyasında kalmak, onun duygusuna, bakış açısına, hızına, merakına eşlik edebilmek. İşte gerçek bağ tam burada kurulur. Oyun çocuğun dünyasına açılan bir kapıdır. Ve o kapı her zaman sözle, emirle açılmaz. Çocuğunun oyununa eşlik edebilen anne baba, çocuğuna da yetişkinin dünyasını gösterebilmenin kapısını aralar. Bir çocuk için bağ kurmanın ilk aşaması görülmektir. Yalnızca gözle değil, kalple görülmek. Siz çocuğunuza bakarken o da sizin bakışınızdan kim olduğunu okur. Bu yüzden bağ kurmak ben seni görüyorum demektir. Sadece davranışını değil, niyetini, duygusunu, iyi olma isteğini, halini görüyorum. Bir çocuğun ruhu görüldüğü anda yumuşar, anlaşıldığı anda sakinleşir. Bütün bağın özü buradadır. Peki çocuğun dünyasına nasıl girilir? Bir çocuğun dünyasına girmek için 3 şey gerekir. Var olmak, dikkat ve yavaşlık. Var olmak, bütün fırsatları kullanarak görev gibi değil, isteyerek gönülden var olmak. Dikkat, sadece kulakla değil, gözle, kalple, jest ve mimiklerle dikkatli olmak. Yavaşlık, hayat çok hızlı aktığında bağ kurmak mümkün olmaz.

ilmek ilmek dokuyarak, anın tadını çıkararak ve acele etmeden var olabilmek. Bir çocuk ancak kendisini aceleye getirmeyen, koşuşturmayan bir yetişkinle güvenli bir bağ kurar. Bağ kuramayan çocuk peki nasıl davranır? Bağ yoksa davranış bozulmaya başlar. Çünkü davranış aslında çocuğun dili ve çağrısıdır. Bağ kuramayan, anlaşılmadığını hisseden çocuk daha çok öfkelenir.

0: beni duyan kimse yok. İşte biz bu bölümde o yetişkinde bağ kurmayı zorlaştıran üç perde vardır. Yorgunluk, acelecilik, kendi duygularına erişememek. Yorgunluk, evet ebeveyn çok yorulur ve yorgun zihin bağ kuramaz. Çünkü sürekli görev modundadır. Acelecilik, hep bir yerlere yetişmeye çalışma telaşı. Anı kaçırma ve anda olamama hali. Kendi duygusuna erişememek ise, yani öfkeliyken sabır, kaygılıyken sakinlik, üzgünken anlayış üretme halinden uzak kalma durumu. Bu nedenle bağ kurmak bir teknik değil, bir iç hal meselesidir. Bağın en güçlü göstergesi ise aynalama yöntemidir. Aynalama, çocuğun duygusunu ona geri göstermektir. Kırgınsın çünkü istediğin şey hemen olmadı, değil mi? Üzüldün çünkü bunu yaparken çok emek vermiştin, seni çok iyi anlıyorum. Bunu yapmaya çalıştın ama olmadı, değil mi? Çünkü yeni öğreniyorsun, bu çok normal. Bu cümleler çocuğun davranışını onaylamak değildir. Onun bilakis duygusunu tanımak, onu kabul etmek ve düzenlemek için birlikte bir alan açmaktır. Ve ona onu anladığınızı en iyi şekilde gösterebilmektir. Çocuğun duygusu aynalandığında sakinleşir, dinginleşir, bağ güçlenir ve ilişki de derinleşir. Bağ kurmak zor değildir. Bazen birkaç saniyelik bir duruş, bazen başını okşamak, bazen haklısın demek, bazen gözünün içine şefkatle bakmak, bunlar gel seni duydum demektir. Anne babalıkta büyük mucizeler yoktur ama küçük adımların çok güçlü bağları vardır. Ve bir çocukla kurulan güçlü bağ, gelecekteki bütün iletişimin en güçlü temelidir. Güçlü bir bağ, çocuğun içinde üç şey oluşturur. Güven, sakinlik, değer duygusu. Güven, zorluklarla karşılaşabilirim ama ailemle kendimi güvende hissediyorum. Sakinlik, duygularım taşabilir ama ailem en büyük sığınağım. Değer duygusu, sevdiklerimin dünyasında kıymetliyim. Bu üç duyguya sahip bir çocuk, hem duygusal, hem sosyal, hem de akademik olarak çok daha güçlü büyür. Evet efendim, bugün bağın ne olduğunu, çocuğun dünyasında ne anlama geldiğini konuştuk. Daima hatırlayalım, bağ büyük cümlelerle değil küçük adımlarla kurulur ve küçük adımlar güçlü bağlara dönüşür. Kendinize, evinize, kalbinize, çocuklarınıza merhametle bakın efendim. Görüşmek üzere.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayırlı akşamlar. Az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır dedi. Alevler bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanını sardı. Muğla'dan Antalya'ya, Manisa'dan Balıkesir'e peş peşe çıkan yangınlar ormanları küle çevirdi. En kritik nokta ise Muğla'nın Seydikemer ilçesi oldu. Rüzgarın körüklediği alevler evlere kadar dayandı. Vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler hem alevlerle hem de şiddetli rüzgar ve zamanla yarışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. Hac kesin kayıtları 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 30 Temmuz Perşembe akşamındayız. Yani Cuma akşamındayız efendim. 18.08 Türkiye saatleri. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Cuma'nın hayrıyla, bereketiyle, muhabbetiyle ve güzelliğiyle sizleri hürmetle selamlıyoruz. Rabbim sağanak sağanak rahmetini, güzelliklerini üzerimize, tüm İslam aleminin üzerine yağdırsın. Rabbim özgür Filistin'imizi, özgür Gazze'mizi, özgürlüğü hak ediyor bütün İslam alemi, tüm zulm altında olan din kardeşlerimiz, Müslüman coğrafyalarda özellikle tüm zulm altında olan kardeşlerimize Rabbim tez vakitte özgürlüklerini nasip eylesin. Rabbim onları en güzel şekliyle ferahlığa erdirsin inşallah. Dualarımız hep bu yönde. Hem dualarımızı edelim hem boykota devam ediyoruz efendim. Bunun da altını bir kez daha çizmekte fayda görmekteyiz. Zira sizler bu konuda çok hassasiyetli davranıyorsunuz. Her birinizden Allah razı olsun. Selamlarınızı, mesajlarınızı tabii ki hayırlı akşamlardayız ya, isteklerinizi bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. O güzel mesajlarınızı şu an itibariyle yazıp göndermeye başlayabilirsiniz. Sessiz dinleyicilerimiz sizin mesajlarınızı özellikle bekliyoruz efendim. Biraz daha böyle uzunca bir ara vermiş, henüz mesajını yazamamış dinleyicilerimiz, sizin mesajlarınızı da bekliyoruz. Hasılı mutfak grubumuz, yol grubumuz, mesai grubumuz, bizlerle birlikte olan ve müsait olan bütün değerli dinleyicilerimiz, sizin de selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar başlıyor efendim. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen bakıyoruz akşamın programın ilk mesajlarına. Selamünaleyküm Faruk, ben Tekirdağ Çorlu'dan. Aleyküm selam, servis kullanıyorum. Şehit tahtında eserini istiyorum. Tüm Gazze'li kardeşlerimize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Çağatay Bey kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizler aracılığıyla Diyanet Radyomuzu dinlemeye başladık. Rabbim sayılarınızı artırsın. Amin efendim. Dağları oyup etseler eserini sizlerden rica ediyoruz efendim. Çağrı ailesine mi demek istemeye çalıştınız acaba? Kayseri'den Sofu Saltanat, teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den Tuğba, Cuma'nın gecesi herkese mübarek olsun. Amin efendim, Allah razı olsun. Babalarımız diyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi evlatlarına dualar etsin lütfen. Ammar Acarlıoğlu'nun İbrahim gibi eserini evladımın babasına armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Kayseri'den Yavuz İlkaya. Eşim, kızım, Diyanet Radyo dinleyenlerini, özellikle Yusuf Aba ve Ümit Balcı müdürlerim için sıradaki eseri istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abicim, ben de Nevşehir'den sessiz bir dinleyiciyim. Teşekkür ediyorum mesaj gönderdiğiniz için. İşte sesimizi böyle çıkartacağız efendim. İstek eserlerinizle, selamlarınızla, mesajlarınızla. Ömrüm ilahisini yayınlarsanız çok mutlu olurum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Nevşehir'e de bolca selam olsun. Nerelerdeyiz? Başka ülkemizin, cennet vatanımızın hangi güzel şehrindeyiz efendim? Lütfen mesajlarınızda belirtmenizi rica ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Konya'dan herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. Mustafa Göksu, çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. İstanbul'dan yazıyorum. Annem için Agah'tan Mülk-i Beka'dan gelmişem eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Mülk-i Beka'dan gelmişem eserin ismi. Kıymetli dinleyicimiz, bilginiz olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kahramanmaraş'tan Ali Işık Diyanet uygulaması üzerinden dinliyorum sizi. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İstek eserlerinizi yazabilirsiniz tabii ki. Selamünaleyküm. Balıkesir'den aleykümselam. Süleyman Yılmaz, iyi programlar diliyorum. Şu an Denizli'den memleketim Balıkesir'e gidiyorum. Yolumuz açık olsun. Yollardayız. Eseri eşim Sibel'e ve siz çalışanlara armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hem yol grubuna armağan edelim, hem de bizler gibi mesaili olan mesai grubuna armağan edelim sıradaki eserlerimizi. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Sessiz dinleyicilerimiz, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
5: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Çağatay Bey kardeşim aleyküm. Selam efendim. Hayırlı akşamlar. Yol grubu, trafik grubu, servis grubu. Biz hepimiz yoldayız. Yolumuz açık olsun efendim. Trafikteyiz, servisteyiz, İstanbul'dayız. Beylikdüzü'ndeyiz. Avcılar'a doğru gidiyoruz. Yolumuz açık olsun. Bu akşam yayınlayacağınız eser Muhammed Gülyen. Bu akşam yayınlayacağınız eserleri bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Samimi, sıcak sohbetiniz bize huzur veriyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri seviyoruz. Muhammed Gülyen. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Yolunuz açık olsun. Selamünaleyküm. Giresun'dan enişteme sevgilerle. Aleykümselam efendim. Sırada çok güzel eserlerimiz var. Armağanımız olsun. Selamünaleyküm abicim. Fatma... Selam İmam Hatipli Milayesini istiyorum. Ailem için gelsin. Nevşehir'den yazıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim efendim istemiş olduğunuz eserlerinizden. 0533 013 80 90 sessiz dinleyicilerimiz bekliyoruz efendim mesajlarınızı ve isteklerinizi.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Merhabalar, yayınlar, selamlar. Süleyman, ben iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki bütün eserlerde sessizlere gelsin ve işim Sibel armağan olsun. Şu an yoldayım, memleketim Balıkesir'e doğru gidiyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Balıkesir'e selam olsun. Selamünaleyküm. Cuma akşamının feyzi bereketi üzerimize olsun. Dualarımla Şükriye İşcan. Aleykümselam efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Biricik enişteme sevgilerle diyor. Talat enişteme Kardan Aydınlık eserini istiyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Şu anda bizleri dinleyen, bizlerle birlikte olan bütün kıymetli dinleyicilerimiz nerelerdesiniz bilmiyoruz ama yazarsanız öğreneceğiz efendim. İstek eserlerinizi ve sevdiğiniz insanları, armağan edeceğiniz kişileri de mesajlarınıza ekleyebilirsiniz. Buyursunlar.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Bakalım hangi şehirdeyiz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyoruz. Aleykümselam. Diyanet Radyo dinleyicilerimize selam olsun. İstanbul'dan Zeytinburnu'ndan Mahmut Kayacı. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim ilahisini bütün din kardeşlerime hediye ediyorum saygılarımla. Saygılar, hürmetler bizden olsun efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Erzincan'dan Orhan Akpınar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Bugün de akşam mesaisinde sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hem Diyanet Radyomuza hem çalışanlarına hem dinleyenlerine sıradaki eseri armağan ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Erzincan'ımıza bolca selam olsun efendim. Hemen dinletelim sıradaki istek eserimizi. Ardından yine mesajlarınızla istemiş olduğunuz eserlerle devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Denizli'den Yahya Özcan Çağatay Bey, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz. Nasılsınız? Hamdolsun efendim, iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Hayırlı akşamlar İstanbul'dan Tuğba, hayırlı akşamlar efendim. Mustafa Cihat'tan Mahcubuz eserini yayınlarsanız, yeğenim Sudenaz ve Afra Gülce'ye armağan olsun. Teşekkür ediyoruz ve selam, biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim sıradaki istek eserimizi, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz herkese. Hayırlı akşamlar. Canım eşim İbrahim için Mustafa Demirci'den Güllere Vurgun'un eserini istiyorum. Kocaeli'den Özlem. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun efendim. Eskişehir'den Afyon'a yolculuk yapıyoruz. Hayırlı yolculuklar. Aileme güzel bir aşık çevremizi çekemezsin demedim eserini armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Antalya'dan hayırlı akşamlar trafik grubundan yazıyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Ciğerlerimiz yanıyor. Rabbim masumlar, dilsizler hürmetine ateşlere su serpsin. Amin. Gazze çocuklarının ahlarını dindirsin. İnşallah Ömer Faruk Bayrak. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Dualarınıza yürekten amin diyoruz. Sıradaki eserimizi hemen armağan edelim. Yeni saatimiz öncesinde sizlere armağanımız olsun eserimiz. Yeni saatimizi yine sizin kıymetli mesajlarınızla ve güzel eserlerimizle karşılamak adına 0533 013 80 90 istek eserlerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim, iyi yayınlar diliyoruz. Adana'dan Sevda ben, eşim Akif için bir eser istiyorum. Rabbim bütün mazlumların ve mağdurların yardımcısı olsun. Amin efendim. İnegöl'den Gülsen Demirtaş, sıradaki eser bütün Diyanet Radyo ekibine, değerli dinleyicilerin armağan olsun. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün olan cuma günümüz hayırlara vesile olsun. Sıkıntıda olanlar selamete çıkması duasıyla. Amin efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar olsun. Hemen eserimizi buluşturalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam herkese. Sağlık, afiyet, güzellikler diliyoruz Rabbimizden. Amin efendim. Oğlum Oğuz Kağan için istiyorum gül yüzünü rüyamızda görelim adlı eseri bütün dinleyenlere, tabii ki Diyanet Radyomuza hediyemiz olsun. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Berber, İstanbul Bahçeli Evler'den. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, Antalya'dan yazıyorum. Aleykümselam. İsmim Ayşenur Korkuteli. Baba Ahmet için yoldayız mı demeye çalışıyorum. Korkuteli yolundasınız. Ha tamam. Teşekkür ediyoruz. Babam Ahmet için Mustafa Demirci'den Canım Ol Cananım Ol ilahisini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Sessiz bir dinleyicimizden selam var efendim. Bursa'dan Fatih ben. Tramvay sürücüsüyüm. Sürekli sizleri dinliyorum. Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı vazifeler diliyoruz bizler de sizlere. Güzel memleket Bursa'mıza bolca selam olsun. Selamünaleyküm Ankara'dan Mustafa Karadoğan. Aleykümselam. Allah razı olsun efendim. Allah'ım ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmetle merhamet eyle. Amin. Sıradaki eser ailem başta olmak üzere bütün dinleyicilerinize gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Diyanet Radyomuzun çalışanlarına, dinleyenlerine. Hollanda'dan Afra ben. İstek eserimiz Gel Ey Yar adlı eseri istiyorum. Bu eser Gümüşhane Şiran'daki çok kıymetli babama, anneme armağan olsun. Hasret dolu selamlar, saygılar. Hollanda'ya, oradaki bütün din kardeşlerimize biz de selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletelim. Hem de şu güzel eserlerimiz eşliğinde. Buyursunlar.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Afyonkarahisar'a doğru ailemle yolculuk ediyorum. Yolunuz açık olsun efendim. Güzel aşık çevremizi çekemezsin demedim meselini. Afyonkarahisar İmam Hatip Efendi Lisesi öğrencilerine armağan ediyorum. Erdem Ege. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine Bolu'dan selam olsun. Aleykümselam. Hayırlı cumalar diliyoruz. Sıradaki eseriniz bütün dinleyenlere gelsin. Hikmet Arıncı Bolu'dan yazdı. Teşekkür ediyoruz efendim. Kahramanmaraş'tan selamünaleyküm ve aleykümselam. Süleyman Demir ben. Sıradaki eser aileme, Diyanet çalışanlarına, dinleyenlerine armağan olsun. Hayırlı çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki istek eserimizi buluşturalım sizlerle. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajınıza bakacağız efendim. Hemen selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Aleykümselam, cuma akşamımız mübarek olsun. İstanbul Küçükçekmece'den Nurcan Tüysüz. Rahmetli babam ve tüm hakkın rahmetine kavuşanlar için rahmet eyle ilahisine sizlerden rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eserimizi de sizlerle, yine istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi paylaşalım. Ardından yavaş yavaş programın son bölümünde huzurlarınızda olacağız.

0: Reklam.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
4: Efendim son bölümdeyiz, hemen mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm Mustafa ben, aleykümselam Kayseri'den dinliyorum. Herkese merhaba, tüm ekibe selam olsun. Aleykümselam efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm Diyanet çalışanlarımıza aleykümselam. Diyor ki efendim Mustafa Özcirit, cuma akşamımız mübarek olsun. Amin cümlemize. Hemen diğer mesajımız açılsın. Selamünaleyküm, aleykümselam Gebze'den Nagihan. Eşim Recep ve çocuklarım için, bütün Diyanet Radyo dinleyenleri için Mustafa Cihat'tan bir eser rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı akşamlar. Kahramanmaraş 15 Temmuz proje hafızlık öğrencisi Hasan Said. Hafızı Kur'an olur ilahisini istiyoruz. Bütün hafızlık öğrencilerine gelsin. Bütün hafızlık öğrencilerimize selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Veda eserimiz sizlere armağanımız olsun. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programında buluşmak duasıyla efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz. Dualarınızda olmak duasıyla. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde inceleyeceğimiz mecelle kaidesi, El-mütesebbibu la yadmanu illa bitte'ammudi kaidesi. Kaide şunu söylüyor değerli dinleyenler. Bir zararın oluşmasına sebep olan fiili işleyen kişi, zarara sebep olan eylemini kasıtlı olarak yapmışsa tazmin ile yükümlü olacaktır. Daha önceki derslerimizde de ifade edildiği üzere, zarara sebebiyet veren kişinin fiili, ortaya çıkan bu telefin müstakil olarak illeti olamaz. Ancak fiil taammüden, yani kasıtlı olarak işlenmiş ise, bu durumda zarara sebebiyet veren kişinin bu kasıtlı eylemi, ortaya çıkan zararın müstakil illeti olmuş olur. Çünkü hüküm ancak kasıtlı olması halinde söz konusu sebebe izafe edilebilecektir. Dolayısıyla mütesebbibin tazmin ile yükümlü olabilmesi için iki şarttan söz edilir. Birincisi, mütesebbibin eylemini kasıtlı olarak, yani taammüden gerçekleştirmesi gerekir. İkincisi, mütesebbibin haksızca bir eylem gerçekleştirmiş olması, tedbirsiz ve dikkatsiz davranmış olması gerekir. Mesela kendi arazisindeki kuru otları veya çalıları temizlik amacıyla yakan bir kişinin, yaktığı bu ateş çevrede bulunan komşulara bir şekilde zarar verse veya onlara ait bir şeyin yanmasına neden olsa, tazmin yükümlülüğü yok iken, söz konusu ot ve çalıları şiddetli rüzgarın, lodosun olduğu bir günde yakması halinde, ateşin çevreye ve komşulara verdiği zararı tazmin etmesi gerekir. Zira şiddetli rüzgar varken ateş yakmak haksız bir eylem, tedbirsizlik ve dikkatsizliktir. Mesela bir avcı bir av hayvanını avlamak için silahını ateşlese, o sırada bir şahsın hayvanı da sesten ürküp kaçarken düşüp telef olsa veya bir tarafı sakatlansa, silahı ateşleyen avcının tazmin yükümlülüğü yoktur. Çünkü avcının kasıtlı bir eylemi söz konusu değildir ve haksızca bir eylemde de bulunmamıştır. Ancak söz konusu avcı birinin hayvanını ürkütmek kastıyla silahını ateşlerse, hayvan da ürküp kaçarken telef olursa veya bir tarafı sakatlanırsa, bu durumda avcının tazmin yükümlülüğü vardır. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programının daha sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programında daha tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Ay Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde

kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nehirler çağlar yüreğimizde. Nehirler ki hiç durmaz, akar gider ummana doğru. Ve kanın yerde kalmaz, toprağından filiz verir Gazze. Nehirden denize kadar özgür kalır Filistin.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından, "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ne kadar doğan varsa hepsi de ölmek için doğmuştur. Ne kadar ayak direrse diresin, sonunda ölüm onu alır götürür. İnsan zaman tarafından rehin alınmıştır. O saat gelince bir adım bile atamaz. Hatta her şeyin bir vakti vardır. Takdir olunan nefes alıp vermenin bile sayısı bellidir.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Bir peygamber doğuyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İbrahim'in hikayesinde Nemrud'un tüm korkularına, önlemlerine ve zulmüne rağmen doğum gerçekleşiyor ve bir peygamber doğuyordu. Askerler şehirdeki bütün evleri teker teker dolaşıp gebe kadınları tespit etmeye başladılar. Doğum zamanı geldiğinde doğan çocuğu görmek için onları hapsedeceklerdi. Şehri sokak sokak dolaşan askerler Azer'in evine yaklaştıklarında aralarında şöyle bir konuşma geçti. Şu görkemli ev putların ustası Azer'in evi değil mi? Onu da aramamız lazım. Evet haklısın ama unuttuğun bir şey var. Azer Nemrut'un gözde adamlarından. Ben yine de eve bakalım derim. Evi aramamız gereksiz. Neden? Çünkü Hazer'in çocuğu olmuyor. Evleneli yıllar olmuş ama maalesef çocukları yok. Baştan desene şunu. Bir an için senden de şüphelenmiştim. Kusura bakma. Azer önce gidip dağlardan sağlam ve renkli taşlar seçer. Adamlarıyla kestiği taşı atölyesine getirir. Sonra da çeşitli aletlerin yardımıyla bu taşları günlerce yontar. Değişik şekillerde taşlar ortaya çıkarırdı. Karşısına geçip secde edince de o zavallı taş parçası put olmuş sayılıyordu. Güya bundan sonra o put insanlarla Tanrı arasında ara buluculuk yapacaktı. Ahmak insanların bile inanamayacağı bu komediye nedense kendileri sorgulamadan inanıyordu. Bu yüzden Azer'in Nemrut aleyhine bir oluşumda yer alabileceğine kimse ihtimal vermiyordu. Onun da böyle bir derdi yoktu zaten. Onun istediği tek şey daha çok put yapıp satmak ve kesesini ağzına kadar doldurmaktı. Nemrut'un askerleri gece gündüz gebe kadınları araştırırken Allah Nemrut'un tuzaklarını boşa çıkardı ve Azer'in karısı Nuna Hatun hamile kaldı. Yıllardır evlat hasretiyle yanan Azer ve eşi Nemrut'un korkusundan çocuk beklediklerini kimseye söyleyemediler. Nuna Hatun beden olarak zayıf bir kadın olduğu için gebeliği kimsenin dikkatini çekmemişti. Azer ve eşi çocuklarının erkek olması durumunda Nemrut'un adamları tarafından öldürüleceğini bildiklerinden kimseyle bu konuyu konuşmadılar. Bir gün Nuna Hatun'la Azer arasında şöyle bir konuşma geçti. Azer, dedi eşi, sence çocuğumuz kız mı olur erkek mi? Azer beklenmedik bu soru karşısında şaşırdı. Bunu ben nereden bilebilirim ki? Peki sence Nemrut'un korktuğu çocuk bizim çocuğumuz olabilir mi? Bilemem. Böyle bir şey olmasın da hiç istemem. Böyle bir çocuğum olacağına hiç olmasın daha iyi. Bir çocuk yüzünden başımın belaya girmesini istemem. Bunca yıllık çocuk hasretine rağmen mi? O iş başka. Put yapıp satmak benim hayatımın bir parçası. Bu düzenimin değişmesini istemem. İnsanlar bu işimden dolayı hem bana saygı duyuyor hem de benden çekiniyorlar. Sen putların bir gücü olduğuna gerçekten inanıyor musun? Bunun bir önemi yok. Ben bütün hayatımı bu işe verdim. Nuna Hatun kocasıyla bu konuyu bir daha konuşmamaya karar verdi. Doğacak çocuğunun nasıl biri olacağını o da bilmiyordu. Azer de bu konuşulanları kısa bir süre sonra unutmuştu zaten. Öte yandan zaman geçtikçe Nemrut rüyasının etkisinden kurtuluyordu. Rüyasını gördüğü çocuğun öldürttüğü çocuklardan biri olmasını ümit ediyordu. Nuna Hatun gebeliğinin son aylarında bol elbiseler giyerek gebe olduğunu herkesten saklamaya çalıştı. Çocuğunun dünyaya gelme vakti yaklaşınca kocası Azer'le beraber Ur şehrine gitti. Yolda askerler onları görselerdi şüphelenmediler. Azer'in seçtiği mağara bir dağın eteklerinde sakin bir yerdeydi. Etrafında yerleşim yeri olmadığından çobanlardan başka kimse buraya gelmezdi. Nuna Hatun mağarada korku ve endişe içinde doğum gününü bekledi. Nemrut'un adamlarının burada da onu bulmasından ve çocuğunu öldürmelerinden korkuyordu. Yıllarca çocuk sahibi olmayı beklerken ilk çocuğunu bir mağarada doğuracak olması onu çok üzüyordu. Doğumdan sonra ne yapacağını bilmiyordu. Onun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaktı, bakımını nasıl yapacaktı, onu ne zamana kadar bu mağarada saklayabilecekti? Nuna Hatun doğum gerçekleşip doğurduğu bebeğin erkek olduğunu görünce çok sevindi. Çocuğuna İbrahim adını verdi. Onu kucaklayıp bağrına bastı. Defalarca koklayıp öptü. "Allah'ım," dedi. "Oğlumu sana emanet ediyorum. Onu Nemrut'un şerrinden ve diğer kötülüklerden koru." İbrahim mutlu bir bebekti. Gereksiz yere ağlamıyor, annesini hiç üzmüyordu. Annesi de onun bütün ihtiyaçlarını zamanında karşılamaya çalışıyordu. Ne zaman gitse İbrahim annesine sevgiyle gülümsüyordu. Nuna Hatun İbrahim'in çok farklı olduğunu sezmişti. Allah'ın onu özel olarak koruduğunu hissetmişti. İbrahim'in büyümesi de diğer çocuklara benzemiyordu. Sanki bir günde bir hafta kadar, bir haftada bir ay kadar büyüyordu. Böyle giderse korkmasına gerek kalmayacaktı. İbrahim hızla büyüdüğünden Nemrut ve adamları onun bu yıl doğduğunu anlamayacak, hiçbir zamanda onu tanımayacaklardı. Nitekim öyle de oldu. Bebek öldürme hadisesi sona erdiğinde İbrahim kimsenin kendisinden şüphelenmeyeceği kadar büyümüştü. Azer, oğlunu şehre götürmeden önce kimse şüphelenmesin diye arkadaşları arasında uzaklarda bir oğlu olduğunu ve bugünlerde dönüp geleceği haberini yaymıştı. Bu yüzden kimse olaydan şüphelenmemişti.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: Günün duası.
1: Nuh aleyhisselam kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca "Rabbim," dedi, "şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin," diye Rabbine niyazda bulunmuştu. Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim," diye cevapladı. Nuh aleyhisselam bunun üzerine şöyle dua etti: "Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum.

Sadakallahü'l-Azim. Amin. Sübhane Rabbiyel-Aliyyil-Alel-Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve'fu anna ya Kerim. Ve'fu anna ya Rahim. Ve'gfir lana zunubena bifadlike ve cudike.

القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. Ya Rabbel Alemin, yalnızca sana kulluk ediyor ve ancak senden yardım diliyoruz. Bizleri hidayetten ayırma. Bizleri nimet verdiklerinin yoluna ilet. Azıp sapmışların yolunda olmaktan bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ellerimizi açtık, huzuruna yöneldik. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergah-ı uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle ve özellikle kainatın efendisi, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın aziz, latif, mübarek, mutahhar, ruh-i tayyibelerine hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Bizleri onun şefaati uzmasına nail eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı ayrıca bütün peygamberlerin, cümle enbiyanın, evliyanın, şühedanın, fukahanın, ulemanın, sulahanın, kurranın ve tullabın, cümle ehli iman ve ehli İslam'dan ahirete irtihal edenlerin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı ayrıca bu programı dinleyen, şu anda el açıp amin diyen bütün dinleyicilerimizin de ahirete irtihal etmiş olanlarının ruhlarına da hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Hasaten hepimizin abav ecdat, ümmehat-ı ceddat ve akrabayı taallukatımızdan ahirete irtihal edenlerin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuru ile pür ziya eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı ayrıca vatanımızın, milletimizin, memleketimizin mukaddesatı uğrunda seve seve canını feda eden şühedanın ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rab, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, sevgili Peygamberimiz hürmetine, değer verdiğin şeyler hürmetine bizleri iki cihanda aziz eyle. Bizleri dünyada her türlü afetten, musibetten, kötülükten, şerden, her türlü olumsuzluklardan muhafaza eyle. Ahiretin azabından, mahşer günü gazabından cümlemizi koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi ve memleketimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bu güzel hizmetin sunulmasına sebep olan, bu sistemleri oluşturan, emeği geçen, katkısı bulunan, programı yapan ve yapmakta emeği olan, bütün emeği geçenlerin de geçmişlerini rahmetle anıyoruz. Cümlesine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımız

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

şeytan Cenab-ı Hakk'a beni sen azdırdın dedi. Böylece kendi yaptığı işi gizledi. Hazreti Adem ise biz nefsimize zulmettik dedi ve lütfa erişti. Kim hürmet ederse hürmet görür. Şeker getiren badem helvası yer. Temiz şeyler temiz kimseler içindir. Sevgiliyi incitirsen incinirsin. Hoş tutarsan hoşluk görürsün.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

İstanbul'dan iyi akşamlar. Ben Serpil. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm adlı eseri bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum, ben Büşra. Cuma akşamımız hepimiz için hayırlı, bereketli olsun inşallah. Savaş Talha'dan uygun gördüğünüz bir eseri Canım Yeğenim Arda için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Şeyma. İbrahim Meletlioğlu'ndan Sensin Sen ezgisini canım yeğenim Mahir için istiyorum. Çalabilirseniz çok sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Selamun aleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Ankara'dan Sezai Kırkıcı. Sizlerden Kabe yollarında ilahisini istiyorum. Bütün İslam alemine, bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ve hediye ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.

Merhaba, ben İlyas. Mesut Kurtiş derman ararım ilahisine, bütün sevdiklerime armağan ediyorum.

Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum sevgili Diyanet Radyo çalışanları. Programınıza Antalya'dan katılıyorum. Sıradaki ilahiyi çok sevgili eşim Şükran'a hediye ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, kafama takılan nokta ahiret hayatının neden var olduğu. Böyle bir hayatın var olmasının anlamını kavramakta güçlük çekiyorum. Dünyada yaşıyoruz işte. Bir başka hayata ne ihtiyaç var?
1: Son sorunuzdan başlayalım isterseniz. Dünyada yaşıyoruz derken dünya hayatının varlığını hiç tereddütsüz kabul etmiş gibi görünüyorsunuz. Bunun inkarı zaten mümkün değil. Duyularımızla kavradığımız bir hayat sonuçta. Ahiret hayatı niçin var sorusundaki ahiret yerine dünyayı koysak ve dünya hayatı niçin var desek nasıl bir cevap verirsiniz?
0: Cevap veremem. Çünkü hiç düşünmedim. Ama benim dünya hayatıyla ilgili bir takıntım yok. Neticede yaşıyorum.
1: Dünya hayatıyla irtibatlandırarak ahiret hayatını sorduğunuzda böyle bir soruyla karşılaşmanız kaçınılmaz. Buna verilecek en güzel cevap, dünya hayatı niçin varsa ahiret hayatı da onun için vardır. Dünya hayatını biz kurmadık. Dünyaya geldik ve hazır bulduk. Ne maddi ne de insani çevremizi biz oluşturduk. Hazır bir çevrenin içine doğduk. Doğduğumuzda annemiz, babamız, akrabalarımız, bulunduğumuz mekan ve zaman hepsi belirlenmişti. Geldik ve bize sadece bilgi verildi. Şu şudur, bu da budur denildi. Hepsini zorunlu olarak kabul ettik.
0: Hocam, ben ahireti niçin var demiştim, siz beni dünyada dolaştırıyorsunuz.
1: Ahireti anlamanın yolu dünyadan geçiyor da ondan. Biz bir zaman diliminde geldik dünyaya ve yine bir zaman diliminde ayrılacağız. Bize geliş tarihimizi söylemediler. Bakıyorum gidiş tarihimizi de söylemiyorlar. Hiç kimsenin bilgisi yok bu konuda. Binlerce kişiye hatta bütün dünyaya sorsanız ayrılış tarihinizi kimse size söyleyemez. Bazıları tahminlerde bulunur, fal bakmak gibi. Ama kimse kesin konuşamaz. Çünkü onlar kendi tarihlerini de bilmiyorlar. Bazısı aman boş ver, anı yaşa deyip çıkar işin içinden. Ve öyle de yaşar. Bazısı da bu çok önemli, bunu bilelim ki ona göre bir planlama yapalım der. Ama sonuç değişmez. Sonra bir sürü plan yapar A, B, C, hangisi kesin tutar onu da bilemez. Bazısı da bizi buraya gönderen göndermiş, bakın bir de ev ödevi vermiş. Ödevini yap, gerisine karışma der.
0: İyice kafam karıştı. Bunların hangisi doğru?
1: Bunların hepsinin kabul ettiği bir gerçek var. Bu dünya hayatı ebedi değil, bir gün bitecek. Peki dünya bitecek mi? Bak bunu kimse tam olarak bilmiyor. Bir dine, özellikle ilahi dine inananlar dünyanın da bir sonunun olduğuna inanıyorlar. Ama işi tamamen akla dökenler bir türlü bunu kabul etmek istemiyorlar. Son zamanlardaki bilimsel gelişmeler evrenin başlangıcının ve sonunun bulunduğu tezi üzerinde yoğunlaşmış görünüyor.
0: Buna göre inananların tezi güçlenmiş demektir.
1: Evet, tam da öyle. İnananın bu konudaki inancını güçlendiren en önemli husus, dünyanın içinde bulunduğu evreni kuran, insanı buraya koyan güç, eğer öte dünya var diyorsa, bu kaçınılmaz olarak vardır. Bu dünyada herkes için bir son belirleyen aynı güç, bu hayatın değerlendirmesini yapacağı ikinci bir hayatı kurar ve kurmuştur. Doğru ve tutarlı düşünme bunu gerektirir. Bir yarış meydanı gibi kurulan dünyanın sonunda bir değerlendirmenin olmaması hiç akla yatkın değildir.
0: Dünyanın bir yarış meydanı olduğunu nereden çıkartıyoruz?
1: İnsanı incelediğinizde iki tür davranış sergilediğini görürsünüz. Ya kaçma ya da kovalama. Sevdiğinin, istediğinin, çıkarı veya faydası olduğunun peşine düşer, yani kovalar. Nefret ettiği, İstemediği veya zarar göreceği şeylerden ise kaçar ve kurtulmaya çalışır. Bu bir yarış değil midir sizce?
0: Doğru, bu bir yarıştır.
1: Öyleyse bu yarışın sonunda kimin kazanacağının belirlenmesi gerekmez mi?
0: Kesinlikle gerekir.
1: Bunu belirleyen irade onu da belirlemiş demektir. İşte böyle bir irade ve gücün varlığına inanan insanlar tarih boyu ahiret hayatının varlığını kabul etmişlerdir. Bu tarihi bir tecrübe ve tarihi bir gerçekliktir. İlahi dinler bu iradenin Allah olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Her ne kadar Hristiyanlık bu irade ve güce İsa ve Ruhul Kudüs şeklinde bir ekleme yapmak suretiyle sapma gösterdiyse de sonuçta ahireti onlar da kabul etmektedirler. Yahudilerin Tanrı'yı kendi ırklarına tahsis etmeleri ve ahirette sadece kendilerinin kazanacağını iddia etmeleri, yani yarışa göre değil de doğuşa göre kazancı belirlemeleri de tutarlılıktan ve hakkaniyetten uzaktır.
0: Peki İslam dini nasıl bir konumda?
1: İslam hayat yarışına esas almaktadır. Kişinin öte dünyadaki konumu tamamen bu dünyadaki yapıp etmelerine göre şekillenecektir. Aslında konumu şekillendirecek olan kişinin kendi iradesidir. Yani insanın başarısı, yüce irade karşısında kendi iradesinin sınırlarını iyi bilmesi ve doğruyu yakalamasıyla gerçekleşecektir.
0: Kafama takılan, insanın kendisine bıraksanız ahiretin varlığını kabul etmek istemez sanki.
1: Acaba diye sormak lazım. O takdirde ben şöyle bir soru sorayım. Normal şartlarda insanı bıraksak dünyada kalmak mı ister yoksa ölmek mi?
0: Elbette kalmak ister.
1: Hah, işte bu kalmak hayatta ebedi kalmak duygusu ve isteğidir. Ahiretin niçin var olduğunun en önemli delili de budur. İnsanın içinde bir ebedilik duygusu, bir de kusursuzluk arzusu bulunmaktadır. Bu ikisini bu dünyada tam olarak karşılamak neredeyse imkansız. Nitekim estetik yaptıranlar son noktayı koyamıyorlar. Sanatkarlar hiçbir yaptığına en mükemmel diyemiyorlar, sürekli çabalıyorlar. Öyleyse insanın içinde bulunan bu iki duygunun karşılanacağı bir yerin veya zamanın olması gerekir. İşte o yer ve zaman ahiret yurdudur ve oradaki cennettir.
0: İyi de herkesin cennete gitmeyeceği söyleniyor. Bu nasıl olacak?
1: Doğru. Kimin gideceğini kişinin yarış başarısı, yani yaşantısının kalitesi belirleyecektir. Kazanan gidecek, kaybeden hasretini çekecektir. Dünyada kaliteli bir hayat yaşayan ve yarışı kazanan herkes cennete ulaşacaktır. Bu yarışta kontenjan sınırlaması yok. Kazanan herkes hak edecek. Ancak cennete ulaşma derdinde olmamış, hayatın kalitesini önemsememiş, herkes çalışırken yan gelip yatmış, hatta yanlış işler ve kişiler peşinde gitmiş birisinin böylesi bir mükafatı elde etmesi akla ve ahlaka uygun düşmez. İyi ve güzele ulaşmak öncelikle onu hak etmeye bağlıdır. Hak etmediği bir değeri veya mükafatı birisine vermek, değer ve mükafata bir haksızlıktır. Zaten böylesi bir kişi de onun değerini asla bilemez. Öyleyse değer hak edene, mükafat da kazanana verilir. Adalet de, hakkaniyet de bunu gerektirir.
0: Doğru da kazanamayanlar öte dünyada bunu anlayacaklar ve çok üzülecekler.
1: Bu da doğru. Bu dünyada da benzer şeyler olmuyor mu? Diyelim bir iş veren çalışanlarına, iyi ve verimli iş yapanları senenin sonunda ödüllendireceğim diye bir vaatte bulunuyor. Buna bazıları inanıyorlar ve var gücüyle çalışıyorlar, diğerleri inanmadıkları gibi işi savsaklıyorlar. Bu ikinciler verecek olsaydı şimdi verirdi veya bir yıl sonra kim öle kim kala gibi düşüncelerle hareket ediyorlar. Yılın sonunda işveren ödülleri dağıtırken herkes vereceğine inanıyor. Çünkü gözüyle görüyor. Hak edenler ödüllerini alırken diğerleri hasret ve hüsranla seyrediyorlar.
0: Şimdi anladım. Demek ki ahirete inanmanın yolu dünyayı anlamaktan, kazanmanın yolu da dünya hayatını değerlendirmekten geçiyor.
1: Evet, tam da öyle. İnansak da inanmasak da bu dünyanın bizim için ebedi olmadığı kesin. En iyisi ve doğrusu inanmak. Çünkü inanmak kazanmanın başı, iyi işler yapmak ise kazanmanın garantisidir.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, ey ashabım, ben size bir babadan daha şefkatli ve merhametliyim. Hepiniz benim cüzlerimsiniz. Neden cüz'ü külden ayırıyorsunuz? Bir cüz külden ayrılınca hiçbir işe yaramaz. Bir uzuv bedenden kesilince murdar olmaz mı? Külden ayrılan cüz tekrar kül ile birleşmedikçe ölü kalır. Candan haberi olmaz. Külden ayrılan cüz hareket etse bile bu hal onun diriliğini göstermez. Çünkü yeni kesilmiş bir uzuv da kımıldar, oynar. Cüz külden ayrılınca bir tarafa gider, gayip olur. Fakat kül onun ayrılmasıyla noksan olmaz.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan ab-ı hayat içmiş gibi. Ab-ı hayat içmiş gibi.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte Şırnak'a doğru yola çıkıyoruz. Şırnak'ta kadim bir medrese, Kırmızı Medrese bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Kırmızı Medrese, Dağ Kapı Mahallesi'nde, şehrin batısındaki

0: sur kalıntılarının üzerine inşa edilmiş. Kuzey-güney doğrultusunda düzgün dikdörtgen bir plandı ve yaklaşık 38 metreye 28 metre ölçülerinde inşa edilmiş. Medresenin güney cephesinin ortasında 5 kenarlı taşıntı yapan Şeyh Ahmed el-Cezeri Hazretlerinin türbesi bulunmakta. Medrese avlulu, 2 eyvanlı ve tek katlı olarak tezyin edilmiş. Avlu 15 metreye 19 metre ölçülerinde, kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı ve 4 yönden revak ve medrese hücreleriyle kuşatılmış. Doğu, batı ve kuzeyde medrese hücreleri sıralanmış durumda. Ve biz bu planı birçok medresede gördük efendim. Hala da görmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar, avluya doğu kanadından ortasındaki sokağa eyvan biçiminde açılan bir kapı ile giriliyor. Güney kanadı mescit olarak değerlendirilmiş, iki köşesine birer oda bırakılmış. Sonradan doğudaki mescide, batıdaki türbeye dönüştürülmüş ve biz bu şekliyle görüyoruz efendim bu yapı içinde. Doğu kanat, ortada dışa açılan giriş eyvanı ve bunun iki yanında ikişer medrese odası yer alacak şekilde planlanmış. Odalardan kuzeydoğudakiler yıkık vaziyette ve buraya sonradan yeni eklemeler yapılmış. Medresenin batı kanadı simetrik düzende. Ortada üzeri beşik tonozla örtülü bir eyvanla bunun her iki yanında yer almakta olan ikişer hücreden oluşuyor efendim bu yapılar bütünü. Bu kanat dıştan yarım daire şeklindeki üç kuleyle desteklenmiş. Eyvanın güneybatısındaki bir kapıyla bu payandalardan ortadakinin içine geçilmekte. Diğer kulelere de hücrelerin iki yanındaki küçük mekanlardan girilmekte. Güney kanadın ortası üç bölümlü ve enine mekanlı mescit olarak düzenlenmiş. Önünde üç bölümlü eyvan şeklinde revaklar sıralanmakta. Ve burada karakteristik bir medrese mescidi olarak karşımızda duruyor efendim, uzunlamasına olan yapısıyla. Kıble duvarının ortasında dış mihrap yer almakta efendim. Ve bu dış mihrabın bulunduğu yerde taştan yapılmış durumda. Mihrabın sağında dolap nişi, solunda türbe, üst katına geçiş kapısı yer almakta ayrıca. Örtü bölümünde sonradan yapılan onarımlardan sonra bingileri tahrip olmuş, ortadaki daha büyük üç basık kubbe şeklinde bir yapı bütünü olarak karşımızda duruyor. Ortadaki büyük kubbeli mekanın güney duvarının tam ortasında yer alan mihrap tamamen taş malzemeden yapılmış. Dikdörtgen görünüşlü dıştan mukarnas çerçeveli şekilde efendim. İç içe iki sütunçenin sınırlandırdığı niş yarım daire planlı. Üstten bu sütunçelerin taşıdığı içteki sade dıştaki yivli iki sivri kemerle kuşatılmış. Mescidin batısındaki medrese dershane odası Şeyh İbrahim Sori'nin ölümünden vefatından sonra türbeye çevrilmiş. Kare planlı ve kubbeli olan mekan tamamen tuğla malzemeden yapılmış. Buraya kare planlı ve çapraz tonoz örtülü küçük mekan aracılığı ile geçiliyor efendim, geçiş sağlanıyor. Üzeri kaburgalı ve basık bir kubbeyle de örtülmüş ayrıca. Batısındaki bir pencere iç mekanı aydınlatıyor. Doğu duvarı, ortasındaki mescide açılan kapı sonradan kapatılmış. Kıymetli dostlar, Anadolu'da ekseriyetle görmüş olduğumuz medreselerde taş ve tuğla malzeme kullanılmıştı. Bu medresede de medresenin ağırlıklı olarak tuğla malzemeden yapıldığını görüyoruz. Dış cephelerin alt kesimlerinde düzgün kesme taş, yapının muhtelif yerinde moloz taş görülmekte. Yapının mescit ve türbe bölümleri sağlam vaziyette. Medrese kısmı biraz harap olmuş. Projeleri yapılmış ve onarım kapsamına dahil edilmiş efendim bu yapı. Günümüzde mescit kısmı ile bağlantılı cami olarak kullanılan kısım elhamdülillah ibadete ve taate açık durumda. Türbede ziyarete açık bir vaziyette ziyaretçilerini bekliyor. Etrafı binalarla dolmuş vaziyette. Birazcık medreseyi görmekte de güçlük çekiyoruz. Şüphesiz tarihi mekanlarımızın fark edilmesi için ve oralarda geçirilecek zamanın birazcık daha kıymetli olabilmesi için evvela o mekanların kendi dizaynlarının çok güzel bir şekilde yapılması ve restorasyonlarının hassas bir şekilde yapılması gerekir. Ama elbette etrafının da düzenlenmesi şüphesiz o mekanın varlığını birazcık daha tesirli hale getirecektir. Kıymetli dostlar, Şırnak'tan Kırmızı Medrese'den sizleri selamlamıştık. yine bu güzel mekandan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya bir tarladır. Ne ekersen öbür dünyada onu biçersin. Bu dünyada kendini ateşe atma. Nefsine hakim ol. Heves ve arzuları için ömrünü harcayan kişi, ömrünün sonunda pişmanlıktan başka bir şey elde edemez. Bedeninin şehvani isteklerine tabi olan kişi, nefsinin esiridir.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena mağfir lena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena mağfir lena. Sensin bizim ilahımız. İki cihan penahımız. Arttı cürmü günahımız. Ya Rabbena mağfir lena.

Ayıpların settarısın, mücrimlerin gaffarısın, alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, vağfir lena. Arzu sema, insü melek, tuyuru vuhş suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, vağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel.

vefadar. Derdime derman yine sensin. Niçare olan canıma canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme Lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. Gerek yok. Omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar, yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz, yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten

ve neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış. Tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir de.

orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar, hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyde nazlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut. Hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever. Seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar. İyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim. Yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur. Gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim. Sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakma. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu. Ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İbadetlerin sürekli olması, hayatımızın her anını kuşatması kuşkusuz önemlidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amellerin en sevgilisi ve en makbul olanının az da olsa sürekli yapılan ibadet olduğuna dikkatimizi çekiyor. Dua da bir ibadettir ve hayatımızı kuşatmalıdır. Duanın müminin silahı olduğuna dair rivayetler vardır. Buradan anlamamız gereken, hayatın her vaktinde, her anında, her zamanında mümin duaya müracaat etmelidir. Kıymetli kardeşlerim, hayatın akışı içerisinde bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen sevinçle, bazen hüzünle, kederle, sıkıntılarla imtihan olunabiliriz. Her şartta ve

durumda dua hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalı. Zaman zaman bunu ihmal eden insanların var olabileceğine Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda dikkatimizi çekiyor. Yunus Suresinin 12. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَإِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الظُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ظُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا اِلَى ظُرِّ مَسَّ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Buyuruyor ki Rabbimiz, insanın başına zararlı bir şey geldiğinde, bir sıkıntısı olduğunda, dara düştüğünde, yanı üstüne yatarken, otururken, ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Yani her an, her dakika bizi hatırlar ve duayı ihmal etmez. Dua ile zamanı, hayatı, vaktini değerlendirir, kıymetlendirir. Ama onun o zararlı durumundan kurtardığımızda ise sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırmamış, bize yalvarmamış, bizden talep etmemiş, bize sığınmamış gibi hemen dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerime bize zaman zaman yapabileceğimiz bir hali anlatıyor ve dikkatimizi çekiyor. Şimdi biz sıkıntımız olduğunda el açıp dua ederiz, hastamız olduğunda yalvarırız. Bir sınav öncesinde kendimizin veya çocuklarımızın bir sınavı olduğunda hemen duaya müracaat eder, ibadet eder, namaz kılar, secdeye kapanır, gözyaşı döker, dil döker, özel eylemlerde bulunur, hayır hasenat yapar, farklı şeylerle Rabbimize yakınlaşmaya çalışırız ve dilimiz de duadan geri durmaz, bolca yalvarır, yakarırız. Ama bu durum ve zaman bittiğinde, hastalık geçip iyileştiğinde hastamız, sınavı tamamlandığında yavrumuz veya bizim sınavımız sona erdiğinde dua eder miyiz, ediyor muyuz? İşte bunu düşünmeliyiz. Bu davranış içerisinde olmayı Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda bir haddi aşmak olarak dikkatimize sunuyor. Peygamber Efendimiz de farklı hadisi şeriflerde bizi bu duruma düşmemek üzere uyarıyor ve buyuruyorlar ki sıkıntı ve musibet zamanında duasının kabul olunmasını isteyen herkes bolluk zamanında da çokça yalvarıp yakarsın. Kur'an-ı Kerim'in farklı ayeti kelimelerinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerinde de şunu görebiliyoruz. İnsan maalesef ki az şükredebilen ve sıkıntı anında da zaman zaman az sabreden insan olabiliyor. Halbuki müminin gıpta edilen, özenilen hali ve tavrı bir sıkıntı geldiğinde sabretmesi, bir nimete eriştiğinde de şükrü unutmaması, o nimeti ona veren, sıkıntıdan kendisini kurtaranın Cenab-ı Allah olduğu hakikatini asla zihninden çıkartmadan hareket etmesidir. Yine Cenab-ı Allah, bakınız Lokman suresinde aynı doğrultuda bir başka ayeti kerimeyle yine dikkatimizi çekiyor ve buyuruyor ki, hani böyle denizin içerisinde, dalgaların içerisinde kalan insanı bir teşbih yaparak dikkatimize sunuyor Rabbimiz, diyor ki, dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında Allah'a yalvarıp yakarırlar. Ama Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise içlerinden bir kısmı ortada kalır. Yani dua etmeyi, ibadet etmeyi, şükretmeyi unuturlar. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Bu iki ayette şunu öğrenmiş olduk. Sadece sıkıntı, ızdırap anında, dara düştüğümüzde dua etmek ve o sıkıntı bizden kalktığında dua etmemek bir ayeti kerimede haddi aşmak olarak, bir diğer ayeti kerimede de nankörlük olarak dikkatimize sunuluyor. Rabbim bizi nankörlerden ve haddi aşanlardan eylemesin. Varlıkta da, yoklukta da, sıkıntı anında da, iyi durumda da her daim Rabbini anan, şükreden, zikreden ve onunla olan bağı ve irtibatını bütün ibadetlerine

0: adetleriyle ve hasreten dua ederek de sürdüren kullarından eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

çalışmak, Hakk'ın sana lütfettiği güce, cüz'i irade nimetine bir şükürdür. Ey Hak talibi! Çalışarak O'nun verdiği cüz'i irade gücüne şükretmen, senin manevi gücünü, kuvvetini artırır. Eğer tevekkül edeceksen, çalışarak, uğraşarak tevekkül et. Çalışmak da haktır, dert de hak, deva da hak. Çalışıp çabalamak, kaza ve kadere karşı gelmek, onunla savaşa girişmek değildir. Çünkü bizi çalışıp çabalamaya zorlayan da kaderimizdir. Bir iki gün olsun şu fani hayatta boş durma. Çalış, çabala, iyi işler yap.

Sıcak bir yaz günü, devesinin üzerine binmiş, ıssız çöllerde yolculuk yapmakta olan bir bedevi, biraz oturup dinlenmeye karar verir. O sırada, dudakları susuzluktan kurumuş, güçlükle yürüyen bir adam çıka gelir ve su diye inler. Uzun süredir yoldayım, çok ama çok susadım, ne olur biraz su deyince, adamın haline bakıp acıyan bedevi, susuzluğun ne olduğunu bildiği için devesinin üzerine bulunan su kırbasından alıp adama uzatır. Suyu içip gözü açılan bu kişi bir anda bedeviyi iterek yere düşürür. Arkasından bedevinin devesini alıp kaçmaya başlar. Neye uğradığını şaşıran bedevi adamın peşinden koşmaya başlar. Fakat ne çare ki hırsıza yetişmek mümkün olmaz. Bedevi bir an durup hırsızın arkasından "Bu hadiseyi kimseye anlatma" diyerek seslenir. Bu nidaya oldukça şaşıran hırsız neden diye sorduğunda "Eğer sen bu hadiseyi insanlara anlatırsan artık kimse çölde kalmış birine yardım etmez" der. Aldatan bizden değildir nebevi hadisi bir ahlaki duruşun temelidir. Aldatmaktan daha kötü bir şeyse iyilik yapma meyline set çekmektir. Çok az insan her şeye rağmen iyilik yapmaya muktedirdir. İyiliğin kendisinin iyilik olduğu ve ancak bu sırra erenlerin her şart ve ortamda sadece iyilik gözledikleri de bir gerçektir. İyilik, muhatabına dahi ulaşmadan

gönülde bıraktığı itminan hali, dünyadaki hiçbir nimete değişilmeyecek kadar vehbi bir atiyedir. Bu sebeple iyilik, bir nedene bağlı olmadan, hak edilişine bakılmadan yapılan mümince bir duruşun da sembolüdür. Harvard Üniversitesi psikiyatri profesörlerinden George Wieland, depresyonun en iyi tedavilerinden birinin özgecilik olduğunu söyler. Özgecilik, diğer bir adıyla diğergamlık, en genel haliyle karşılık beklemeden yardım etme davranışı olarak tanımlanan bir tavırdır. O halde varsın, iyiliğin kadri kıymeti bilinmesin. Sen seni bileni ve iyiliği yapanı bilmen yetmez mi?

taştın yine deli gönül. Sular gibi çallar mısın? Baktın yine kanlı yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı. Yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımız.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek.
2: Baba, develeri gasp etmişler.
3: Sizde hiç utanma, arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
4: Ben mi korkuyormuşum?
2: Anne, hadi koş. Dediklerimizi unutma.
3: Baskın yedik Selam. Oğlum Zerri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
4: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
1: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
4: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
1: Güzel. Kadın burada mı?
4: Evet, bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
1: Onu sıkı sıkı bağla.
5: Bir binit lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba. Kızım, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel.
0: 102. Bölüm.
6: Ebu Zer'in eşi Leyla'nın esir olarak tutulduğu kamptan kaçtığı kısa sürede anlaşılmış, peşine adamlar salınmıştı. Bir süre arama yapan eşkıyalar, bir kadın için daha fazla zaman kaybetmenin gereksiz olduğunu düşündüler. Hem peşlerine düşen Müslümanlarla da karşılaşma riskleri vardı. Leyla, Allah'ın lütfuyla Medine'ye sağ salim ulaşmıştı.
7: Şu gelen Resulullah'ın devesi Adba değil mi?
8: Evet, o.
9: Üstündeki de kaçırıldığı söylenen kadın olsa gerek.
7: Gidip yardım edelim. Kadın perişan görünüyor. Sen Ebu Zer'in hanımı olmalısın.
9: İyi misin kardeşim?

0: Hadi şu sudan iç biraz, çok yıpranmışsın.
1: Adba, yarışlarda her birimizin devesini geride bırakırdın. Yine yapacağını yapmışsın, aferin sana.
2: Bu Resulullah'ın en sevdiği develerindendir. Görünce çok sevinecek. Birimiz haber versin.
3: Durun bir dakika. Onun gitmesine izin veremem. Allah beni esaretten kurtarırsa onu kurban etmeyi adadım.
4: Ama bu nasıl olacak? Deve sana ait değil ki.
1: Evet, ona ait değil. Ama kurban etmeye de yemin etmiş.
3: Ben Allah'a verdiğim sözden dönmem.
4: Resulullah'a sormadan sakın hayvana bir şey yapma.
1: Şu an çok yorgunsun. Güneşin altında kim bilir ne kadar yol aldın. Sen şu gölgelikte dinlenirken biz de ona sorar geliriz. Eğer kesmene müsaade ederse sana yardım da ederiz, tamam mı?
3: Peki.
5: Ahali olan biteni peygamberimize anlattığında Resulullah tebessüm ederek şöyle dedi. Fesübhanallah, Adba'yı ne de kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz. Ümmü Zer, Hazreti Peygamber'e ait olan adbayı sahibi olmadığı için adak olarak kurban edemeyecekti. Ama verilen bir söz, yani ortada bir adak vardı. Bunun bedelinin de ödenmesi gerekmekteydi. Peygamberimiz bunun yerine yemin kefareti ödemesini söyledi. Eşkıyaların peşine düşen İslam birliği onlara ciddi kayıplar verdirdi. Müslümanlar da 3 şehit verdi. Develerden de 10 tanesi kurtarılırken diğerleri gasp edenlerin elinde kaldı. Bir gün Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Ayşe ile evindeyken dışarıdan yükselen tartışma seslerini duydu.
6: Bana bugün ödeyeceğini söylemiştin.
1: İnan ki elimde sana borcumu ödeyebileceğim hiçbir şey yok. Olsa geciktirir miyim?
6: Ama sana geçen sefer sorduğumda bu tarihi verdin ve ben de ona göre harcama yaptım. Borcuna ve sözüne sadık olmanı beklerdim.
1: Haklısın. Bu zamana kadar o kadar miktarı toparlayabileceğimi sanmıştım ama toparlayamadım.
7: Ne oluyor arkadaşlar? Neden sesleriniz yükseldi? Peygamber Efendimiz duyacak. Rahatsız etmekten korkmuyor musunuz?
1: Arkadaşım haklı. Ondan aylar evvel borç aldım. Bugün ödeyeceğime söz verdim. Ama sözümde duramadım.
7: Sen biraz daha mühlet veremez misin?
6: Benim de ödemelerim var. Onun verdiği söze güvenerek anlaşmalar yaptım.
1: Borcun bir kısmından vazgeçsen ya da bana biraz daha mühlet tanısan en kısa zamanda sana paranı getiririm.
6: Vallahi bunu yapmam.
7: Şşt! Resulullah geliyor.
5: Peygamberimiz bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu.
6: Benim ey Allah'ın Resulü.
5: Bunun üzerine Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
6: Peki nasıl emredersiniz?
7: Oh, çok şükür meseleniz çözüldü. Bilal şimdi ezanı okur. Hadi abdestlerinizi tazeleyin de namaza hazır olalım.
5: Peygamberimiz bir gün Ebu Zer'in de içinde bulunduğu bir topluluğa uğramıştı.
8: Resulullah geldi.
9: Hoş geldiniz ya.
10: Buyurun şöyle.
5: Ashabıyla peygamberimizin arasında tatlı bir sohbet başladı. Kimisi başından geçen hadiseleri, kimisi Mekke dönemine ait hatıralarını anlatıyordu. Allah'ın Resulü ise onları ilgiyle dinliyor, güldüklerine gülüyor, hayret ettikleri şeylere de onlarla beraber hayret ediyordu. Derken söz sırası ona geldi. Her konuşmasını Allah'ı anmaya vesile kılan peygamberimiz arkadaşlarına şöyle bir soru yöneltti. Allah'a en sevimli gelen amel nedir?
2: Bu sorunun cevabı olsa olsa namazdır. Çünkü siz sürekli namazın önemini vurguluyorsunuz.
10: Tabii ya. Gözümün nuru namaz demez mi peygamberimiz?
4: İlk hesaba çekileceğimiz amel de namazmış. Sonra kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde hali. Herhalde Allah'a en sevimli gelen amel namazdır.
10: Cihat da olabilir. Bir seferinde amellerin en üstünü cihattır demiştiniz.
11: Evet ey Allah'ın Resulü. Bir seferinde bana hangi amel daha faziletlidir diye sormuştunuz. Sonra da Allah'a inanmak ve onun yolunda cihat etmek diye yanıtlamıştınız sorunuzu.
5: Peygamber Efendimiz verilen yanıtlardan hoşnut olmuştu. Tebessümle dinliyordu arkadaşlarını.
10: Efendimiz onaylamadığına göre cevap bu da değil. Zekat olabilir mi?
2: Evet, Rabbimizin bize verdiği nimetlerine şükretmenin en güzel yöntemidir zekat. Mallarımızı temizler, ihtiyaç sahiplerinin bizdeki hakkıdır.
10: Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur ve onun gazabını söndürür.
2: Cevap zekat olabilir.
4: Peki ya Allah'ı zikretmek? O olamaz mı?
10: Olabilir. Rabbimiz kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur diyor. Zikrullah hepimizin neşesi, ızdıraplarımızın çaresidir. Başka ne olabilir?
2: Salih amellerin çoğu olabilir aslında. Ama bizim cevaplarımız isabetli olmadı.
11: Biz bilemedik. Sen cevabını söylesen ey Allah'ın Resulü.
5: Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle dedi. Allah'a en sevimli gelen amel Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.
10: Allah için sevmek, Allah için nefret etmek. Demek cevap buydu.
9: Doğru ya, bunu nasıl düşünemedik? Geçen gün buna benzer bir soru sormuştunuz.
10: Resulullah ne sormuştu?
9: Yine böyle oturup sohbet ediyorduk. Peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki, kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler.
4: Biz bu sözü işitince merakla, kim bunlar ya Resulallah diye sorduk.
2: O da bize şöyle açıklama yaptı. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Peygamberimiz bu sözlerinin ardından haberiniz olsun. Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir ayetini okudu.
10: İki sorunun da cevabı aynıymış. Demek ki muhabbet bu kadar önemli.
4: Biz eskiden sadece akrabalarımıza karşı muhabbet besler, kan bağının birleştirici güç olduğunu düşünürdük. Sonra İslamiyet'le şereflendik ve asıl sevginin kan bağıyla değil, din kardeşliğiyle yaşandığını öğrendik.
9: Evet, biz muhacirler buraya geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Sizler bize hem yuvalarınızı hem sofralarınızı açtınız. Yetmedi, bizim akrabalarımız bizimle savaşmak için geldiğinde canlarınızı bize siper ettiniz. Allah sizden razı olsun.
2: Biz de İslamiyet'le tanışmadan evvel iki kardeş kabile birbirimizi öldürüyorduk. Yıllar önce birimizin işlediği bir suç yüzünden onlarca insan öldü. Halbuki atalarımız aynı, kardeş çocuklarıyız. Şunu demek istiyorum. Kan bağı da insanları birbirine bağlamaya yetmeyebiliyor. Ama peygamberimizin sayesinde doğruları öğrendik. Allah katında Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün takva ile olduğunu biliyoruz artık. Kim Allah'a ve Resulüne daha çok itaat ediyorsa o daha kıymetlidir. Bizi de bağlayan şey bu sevgidir. Böylece hiç görmediğimiz, belki şu anda doğmamış insanlarla bile kardeş olduk, ümmet olduk. Artık şahsi menfaatlerimiz kardeşliğimizin önüne geçemez.
9: Ve şimdi de peygamberimizden bu sevginin bizi Allah'a yaklaştıracağını öğreniyoruz. Ne mutlu bize.
11: Allah'a bize bu kardeşlik duygusunu yaşattığı için ne kadar şükretsek azdır. Elhamdülillah. Elhamdülillah.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirüpa, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri, daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış 3 neslin hürriyet sevdası şimdi 4. neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanların

gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

Din ve Hayat az sonra. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Eşinin, dostunun yükünü yüklen. Gönüllerini kırmaktan sakın. Onlara verdiğin sözü unutma. Arkadaşın herhangi bir sebeple sana düşman olacak olursa, o senin içini dışını bildiğinden çok zarara uğrarsın. Onun için dostunu düşman edinmemeye çalış. Sen kendini nasıl gözetirsen, arkadaşını da öyle gözet. Dost edinmek kolaydır. Ama bu dostluğu korumak çok zordur.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Diyanet Radyo'ya kulak veriyorsunuz. Bugün Din ve Hayat programı içerisinde ahiretin varlığı ile ilgili konuşacağız. Sözlükte ahiret, ilk anlamındaki evvel kelimesinin zıddı olup son demektir. Terim olarak dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek ölüm sonrası hayat diye tanımlanabilir. Ahiret terimini bazı alimler, İsrafil'in sura birinci üfleyişiyle başlayan ve cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme girmesine kadar bütün ahiret hallerini içine alan hayat olarak tanımlarken, bazıları ikinci sura üflenilmesi ve insanların tekrar diriltilmesinden başlayıp sonsuz olarak devam edecek hayat diye tarif etmişlerdir. Ancak ölümle dünyadan ayrıldıktan itibaren, kıyametin kopuşuna ve ikinci bir hayat için cesetlerin diriltilmesine kadar kişinin başından geçen olayları dünya hayatından sayma imkanımız olmadığından ahireti kabir ve berzah hayatını da kapsayacak şekilde tarif etmek daha isabetlidir. Ahiret, ölümden itibaren başlayan ve mahşerdeki dirilişten sonra ebediyen devam edecek hayattır. Bu anlamda ahiret dünya karşılığında, ahiret hayatı da dünya hayatı karşılığında kullanılır. Bu son tarife ölümden sonra hemen başlayan kabir ve berzah hayatı dahil olduğu gibi şu ana merhaleler de dahildir. İsrafil'in sura üflemesi, kıyametin kopması, yeniden dirilme ve mahşer yerinde toplanma, iyilik ve kötülüklerin yazılı olduğu amel defterinin verilmesi, Allah tarafından herkesin sorgulanması, hesaba çekilmesi, iyilik ve kötülüklerin tartılacağı terazilerin kurulması, bütün insanların üzerinden geçecekleri sırat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus Kevser havuzu, şefaat, ebedi kalış yurdu cennet ve cehennem. Kur'an'da ahiret günü, müminler Allah'a kavuşacakları için kavuşma günü, insanlar ve diğer canlılar bir araya toplanacağı için toplanma günü, dünya hayatlarında Allah'a iman edip, onun emir ve yasaklarına uymayanların aldandıkları ortaya çıkacağı için aldanma günü,